Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Anam ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenlere inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında

ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen, anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boyuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme.

yalan dolan bir arada, insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara.

0: Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: rica ederim.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek, dalları kırılmasın. Dalları...

ensesinde kalmış yaralı bir kartalım. Karga sürüsüne res çektim. Gözlerim dumanlı, canım yaralı. Gönlüm ehli beyte sevdalı. Kara gün dostuyum. Susuz kalmış çöllere kar oldum. Zarar etmiş kullara kar oldum. Sevda bilmeze yar oldum, yaranamadım. Ben bana yeterim. Ne kullar tanıdım hayasız, ne hayatlar gördüm ayarsız. Beklenmedik bir anda zamansız kırıldı kanatlarım. İki yüzleri kovdum hayatımdan. Kimse göründüğü gibi değil, görünen de olduğu gibi değil. Ben bana yeterim evvelallah.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım.

0: Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Reklamlar.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksın.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara res çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara res çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik

gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65

0: 65 maviyıldızturizm.com Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. 0551 730 0298.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Koca yangınlara kafa tutarsın ama göğsündeki mumu söndürmeye gücün yetmez. Deli gibi özlersin.

Yıllar oldu gülüm sen gideli, bu aşk tükenip biteli. Ölmeden son defa göreyim seni, hayal bile olsa, hayal bile olsa.

0: yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

ışık tutsun sen. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın ikine. Kısa devre yapsın kalbim.

0: Murat'la Gönülden Gönüle. Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Baba Müslüm'ün her akşam olduğu gibi iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında öncelikle dün gece bir kısım okuyamadığımız yayın gittiğinden dolayı bir kısım okuyamadığım mesajlarla başlayacağım. SMS üzerinde dün gece kaldığı yerden ve bugün gelen SMS mesajlarınızı paylaşacağım. Sonrasında takriben 8'i çeyrek geçeye kadar bir miktarda koğuş mesajlarını WhatsApp üzerinden okuyacağım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları 9'u 15-20 geçeye kadar, Allah nasip ederse, ölmez de sağ kalırsak, WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

dedi, dedi baba. Çok güzel bir şarkı. Evet, hemen dünden kalan, dünden kalan mesajlarla hadi bakalım, bismillah. Duyanlar duymayanlar, abi kardeş, abla kız kardeşler, kardeşiniz burada. Şakran kadın kapalıda olan Nazan Demirhan, anneciğim seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak, aklım bizde kalmasın. Seni çok seven çocukların sen iyi olduğunu biz daha iyiyiz. Murat abi, T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Yıldızlarla parlama şansım olsaydı da seninle okyanusun ortasında fırtınada kalmayı tercih ederdim. Seni çok özledim. Ebru Gündeş'ten saygılarımla benden sana armağan olsun. Ayrıca Boran Baran, Mert Yücel Özkocaman ve Burak Baran'a da bin selam olsun. Seviliyorsunuz canlar. T1C9'da olan Raşit'in bu sesiyim. Bayram Şenpınar'dan Susmayın Dağlar şarkısını Raşit'ime ve koğuştaki bütün arkadaşlarına gönderiyorum. Yarını dört gözle bekliyorum, günlerdir senin beni beklediğin gibi. Ben başardım sevdam, şimdi sen başaracaksın. Ben her zamanki gibi senin kapıda çıktığın güne kadar seni almayı bekleyeceğim. Beni bilirsin, deliyim ben, deli. Seni çok seviyorum sevdam. Hemen sayfamı yenileyim. Şunları da hemen okuyalım. Dünden kimsenin hakkı üstünüzde kalmasın. Şakran T4C5'te yatan Sadi Umut Akman. Ömürlük sevdam, iyi geceler sana. Deliler gibi aşığım ve hep de öyle olacağım. Şakran T4C5'te yatan Sadi Umut Akman. Ömürlük sevdam, iyi geceler sana. Deliler gibi aşığım ve hep de öyle olacak. T4C5'te yatan Sadi Umut Akman. Ömürlük sevdam, iyi geceler sana. Deliler gibi aşığım ve hep de öyle olacağım. Şakran kapalı T1B16 koğuşundan bugün tahliye oldum. Vedalaşıp vedalaşamadım tüm abilerim, kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Özgür günlerde görüşmek üzere. Saygılarımla Burak Güvenci. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Us olmak üzere Efe Us, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Şimdi bu saatten sonra okuyacağım mesajlarda bugün gelen mesajlar, kardeşlerim bilginiz olsun. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Berat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kobingöl. Evet öyle, Ali Kobingöl. Salih Aydın, Namıder, İbrahim Seren, Lodos, Şahin Beklen, Umut Ökmen, Ferdi Şereş, Ahmet Güç Maç, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Us ve Emre Birol'a da selamlarım bakidir. Sizleri seven, sayan ve özleyen abine Sedat Bulut. Şakran 4 nolu T1'de bulunan kardeşim Baran Acabay için onun sevdiği şarkı Sivaslı Nazo, Yara Gibisin çalar mısınız? Beklenen günler yakındır kardeşim Erkan Gültekin. T3B18 Burak Demirel, Aslan Kocam, Aslan'ın eşi de Aslan'dır, Hatun'un her daim yanı başında, seni çok seviyorum, kabul olmuş en güzel doğamsın adamım. T3B18 Burak Demirel'e selam olsun, kardeşim Musa her zaman yanında, kavuşmamız yakındır, beklenensin, Allah sabredenlerle beraberdir, Allah'a emanet ol. T3B18 Burak Demirel, Aslan Kocam, sabır acıdır, meyveleri tatlıdır, seni çok seviyorum, her zaman yanında hatunun, ille desen aslanın beklenensin. Murat abi, Şakran kadın kapalı C14 koğuşunda bulunan Damla Öztütüncü, ben Cansel, canım kardeşim, güzel dostum, gelemedim sana, hakkını helal et, kardeşin nelerle mücadele ediyor bir bilsen, damoş, hiç iyi değilim. Hep aklımdasın, hep bu günlerde geçecek inşallah, biliyorum ama çok yoruldum tek başıma mücadele etmekten. Sana o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam, kurban olayım sana. Bana kızma sakın, ben gelmez miydim hiç sana, ama işte anlatacağım çok şey var kardeşime, destan aradın mı?

beni bağlasın. Şakran İkin oğlu, A4 koğuşuna atmakta olan evladım Direnç Balcı. Tüm koğuş arkadaşlarına selamlar. Kalbim oğlum için hasretinden yandı gönlüm adlı şarkıyı çalarsana sevinirim. Murat ile gönülden gönüle programına da şimdiden teşekkür ediyorum. Rica ederim ablacığım. Şakran İkin oğlu A4 koğuşuna olan kalbim Direnç Balcı hasretle öpüyor. Güneşli bir cumartesi kavuşmayı Rabbimden diliyorum. Tüm A4 koğuşuna yatmakta olan arkadaşlarına ve Direnç'e. Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca Gediz'den Efecan Akkaş. Şakran T2 A9 koğuşunda bulunan canım ciğerim aslan dayım Sinan Akdemir başta olmak üzere. Bütün koğuş arkadaşlarına dostane selam olsun. Aslan dayım özgür günlerde görüşmek dileri. Başta dayım Sinan Akdemir sonrasında T2 A9 tüm ismini sayamadım. Abi kardeşlere de Azar Bülbül'e bugüne kadar şarkısı armağan olsun ve selam. Sayfamızı bir kez daha değiştirelim. Hangi cezaevindesin bilmiyorum. Sadece haberini aldım. Bugün doğum günün ve bir doğum günün gene sensiz geçiriyorum. Evet hatalıyım ama seni her şeye rağmen hala çok seviyorum. Gözlerimin içi parlıyor. Adınla bir an önce geri gelmen dileğiyle doğum günün kutlu olsun. Tekrardan sevdiğim Gökberk Tomruk. Nice güzel yaşlarımıza. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A18 koğuşuna atan Gediz'de Özgür Çakar. Aleyküm selam Özgür kardeşim. Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna yatmakta olan değerlim Gamze Çakar radyo başına. Zeytin gözlüm beni merak etme. Ben T4'e geldim. Durumum iyi. Beni merak etme, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Sen benim için bir seçenek değil, tercih ettiğim Şenol Evgi'den sen evime saray yap. Yanlışlık var Özgür mesajlarda. Şöyle diyelim, seni ev sarayıma sultan yapacağım diyelim. Canım eşime gelsin, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A8 koğuşuna atan Cihat Erdal Bulanık. Aleykümselam Cihat kardeşim. Burada aynı masayı paylaştım. Değerli abim Cihan Ateş başta olmak üzere dostum Özgür Çakar, Çağdaş Ateş. Bir o kadar değerli olan abimiz Ferdi Budak'a selamlarımızı iletiyoruz. Dostum Özgürce sözüyle bitirmek istiyorum. Murat abi, ölüm tatlı bir uykusu, güvenliğin tehlikeli oyunudur. Allah'a emanet olun. Tüm kader mahkumlarına özgürlük diliyorum. Cihat, bunda da yanlışlık var kardeşim benim. Bizden kaynaklı değil. Ben T2'den Diyarbakırlı Şivan Cengiz, burada kader birliği yaptığımız abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Enes Öz, Emin Sırtlan, Gece Söz. Yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Ferhat Tunç, masal değildi yaşanan. Resul Can Demirci, radyo başına. Tutuklu olarak bir nolu C13 koğuşuna yatmakta olan Can kardeşim Resulüm, umarım iyisindir ablam. Her zaman aklımızdasın. En yakın zamanda seni oradan almak dileğiyle. Aslan kardeşim kendine çok iyi bak. Seni çok seven ablan Eyüfan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı. Aslan kardeşim Resulcan Demirci'ye armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Mütçe Mustafa Gökçe. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Buradan bir nolda yatmakta olan abilerim Mehmet Ali Gökçe, Şahin Aslan Özdemir. Çok sevdiğim abim Ufuk Ümit Soylu. İki nolda yatan dostum Azat Yavuz abilerim Ruhat Üstünde Kadir Üstünde. Dört nolda yatan dostum Ömer İlhan ve Yozgat Boğazlı'ya da yatan çok sevdiğim canım dostum Mehmet Ali İlhan'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır armağan olsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Bir nolu B11 koğuşuna yatan aslan dayım Akın Dal'a selam olsun ve koğuşundaki tüm abilerime selam olsun. En kısa zamanda çıkacaksınız, aslan gibisiniz, yıkılmazsınız. Küçük Akın'ın, Burak'ın, annemin herkesin çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Babam Akın Dal, Gökhan Doğanay, Kala Kala Kaldım şarkısı. İlk önce sana sonra koğuşundaki herkese armağan olsun. Dayım seni çok özlemiş elbet bir gün. Murat abi ben Mütçe Mustafa Gökçe. Buradan bir nolda yatmakta olan abilerim Mehmet Ali Gökçe, Şahin Aslan Özdemir. Çok sevdiğim abim Ufuk Ümit Soylu. İki nolda yatan dostum Azat Yavuz abilerim Ruhat Üstünde, Kaderi Üstünde. Dört nolda yatan dostum Ömer İlhan ve Yozgat Boğazlı'da yatan çok sevdiğim canım dostum Mehmet Ali İlhan'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır armağan olsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet olun.
T1B9 koğuşunu olan canım sevgilim Polatcan Aslan. Bugünlerde geçecek her şeyi atlattığımız gibi bunu da

Atlatacağız seni. Çok seviyorum ve çok özledim. En yakın zamanda beraber olacağız. Sevdiğim EK. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Eski İzmirli Ozan yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Kardeş koğuşumuz olan B18 koğuşu. Benim için değerli ve kıymetli olan iki gözüm aslan abim Halil Karagöz radyo başına. Abi nasılsın? İyi misin? Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Kardeşimin yanındayım. Özcan'ın ve buradaki bütün kardeşlerimin sana çok selamları var. Her şey senin en... Sen her şeyin diyelim. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Sen en güzel hediyelere layıksın abim benim. Burada kardeşlerin olduğunu unutma. Tüm B18'e selam olsun. Eski İzmirli Ozan yazar Güllü'den yarım gelen bir mesajımız. Ben T1A7'den Eski İzmirli Ozan yazar. Burada benim canım kanım olan Eski İzmirli Özcan yazar. Aslan kardeşlerim Berkay Özen, Deniz Şahinyan Junior, Gürbüz Kağıtçı, Ayhan Baysan, diğer bilinçli Osman Karakalpak, B18 koğuşuna yatan benim için değerli abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır, Halil Ürek, Fuat Aksoy, Murat Koşar, tüm abi dostlara selam olsun. B18'de yatan Halil Karagöz abim etkinden Kralını Tanımam şarkısı B18 koğuşuna ve A7 koğuşuna gelsin sevgilerimle. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Berkan Saldıran, öncelikle T2'nin imparatoru aslan dayımız Tamer Demirtaş abilerim Bay Kanır Tolunay İrem Göktu Öztürk kardeş ve dostlarım Cennet Çeşme'nin sefiri Baran Taşkın, Mehmet Yılmaz Kuruçaylı, Talko Komas, Efe Kırmızıgül, abi Murat Turan, çavuşumuz Furkan Yiğit. Bu derlere selam olsun elbet bir gün. Reis dayım Tamer Demirtaş'tan gece bir söz. Güçlü olmak kolaydır, zor olan. Adil olmak, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Toroslu Gökdeniz Yeninci. Aleykümselam Gökdeniz kardeşim. Şakran hapishanelerinde yatan Toroslu Abdullah Yeninci'ye, Muhammed Emir Yıldırım'a, Muhittin Karakaş'a, aslan abim Çiko Gürkan, Mert Turan'a selam olsun. Apo Emir Mutu, sizi çok özledim canlarım ciğerlerim, az kaldı inşallah. İstek şarkı olarak Ahmet Kaya'dan Sazaniye Gelmedin çalarsan sevinirim abi. Şakran T4A27'de yatan sevgilim Kadir Zincir. Aşkım aramadın, çok merak ettim. Kurumu aradım, telefonlar bozuk olabilir diyor. Eğer perşembeye kadar aramazsan görüşe geleceğim. Merak etme, biz çok iyiyiz. Oğlun artık gelmek için çabalıyor. Seni çok özledik kadom. Aklım, fikrim, kalbim sende. Sensiz kimsem yok. Sen benim günlerimde, hayallerimde, uykularımdasın. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Aklım bende, oğlunda kalmasın, aramanı bekliyorum, sesine kurban olurum. Seni çok seven karın Sevilay Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben C14 koşulan Kübra Tepe. Aleykümselam kız kardeşim. Dostlarım Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice Buse Yılmaz, Bergamalı Hasret İstanbullu Arife Gülce Gün, Ezel Özal, Gamze Çakar ve Funda Kıyı. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Abi cefasını çektiğimiz hayatın sefasını kimse sürdürmeyiz. Abi bizim için Doğu Simit, Kamuran Akkor, Gülümseli Fotoğraflar çalarsan sevinirim. Murat abim, ben C14'ten Kübra Tepe İkinoğlu A6'da bulunan sevdiğim adam Çakır Sarsılmaz radyo başına. Sevgilim, radyolar sanki elini tuttum, tüm şarkıları çalmaya yeminli. Ne zaman açsam biz çalıyoruz. Abi sevdiğim adam için Gökhan Namlı Yürek Yaram çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar, sağ ol kız kardeşim. Kadın kapalıda yatan Senem Gül ikinci, Ahmet Kaya Metris önünde armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Canım dostum, en kısa zamanda yanımdasın. Ablam Sude Öz. Artvin kapalıda yatan Uğur Durna'ya, Ahmet Kaya Metrisönü armağan ediyorum. Seni seviyorum Uğur'un Sude Öz. Ben C5 koğuşundan benim derli olan T4 C6'da yatmakta olan Mert Özgü, Mert Oğuz veren radyo başına. Murat abi radyoya çağır değerli dostlarım Rojin Geldemir, Havva Ünal, T3C10'da olan derdisi Akar'a selam olsun. Ablaların ablası Gülbahar Ecellioğlu. Murat abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kalabalıkta artistik yapanın tenhada aflı yok. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Abi yıkamazlar bizi, çalar mısın? Zalimin kızı Şakran T1B13'de olan Mert Toprak radyo başına. Seni çok seviyorum. Sadece sev dedi gözlerin. Bense aşka müebbet yedim. Kibar eden cennetimsin, sana gelsin.
Ben Birol Ercan, C11 koşuna yatmakta olan kızım Işıl Ercan'a.

ve koğuşuna olan tüm mahkumlara sevgiler, saygılar, selamlar. Ayrıca Teviş B17 koğuşuna olan Ümit Bingöl'e selam. Güzel kızım, her gece adın içimde tekrar edip sesini duymak için saatleri sayıyorum. Sizlere Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Aleykümselam Birol abim, sağ olasın. Ben Gülbahar Özek, C5 koğuşundan iyi akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. John 4 koğuşuna sesleniyorum. Bergamalı hasretime canım kardeşim, gece bir söz vermek istiyorum. Sandalye sabrı ver, bütün bunlara inat, ayakta duralım. Seviyorsun Murat abim. Kız kardeşim sağ ol, ben de sizleri seviyorum ama yanlış yazmışlar. Ben C5 koğuşundan Nergiz Demir, T4 C6'da yatmakta olan Mert Oğuz veren mektubunu aldım, cevabını çıkarttım. Seni seven Esmer Prenses'in. Murat abi bunu anons geçer misin? Okuduk kız kardeşim. Ben Pınar Cuhalı, aşkım kızım Kardelen Aktaş ve kardeşim Betül Duran, sizi seviyorum. Şeytan Serdal, benim iletişim yasam dün başladı. Bir şey olursa bana buradan haber yolla. Dostum Zeynel Çolak, attığım fax eline ulaşmıştır inşallah. T2'de olan kardeşim Hasan Çelik, dün Saddam bize gitmiş ama denk gelemedim. Sana fax yolladım, yasam bitince haberleşelim. Tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime selamlar. Hayat uzun yol, kısa çözebilirsen Karşıyakalı Sarı Pino, Muhittin ve Çağlar sevilensiniz. T4'te yatan canımın parçası aslan eşim Onur Camgöz, aşkım nasılsın? Rabbim seni hep iyi etsin. Seni çok özledim. Hiçbir zorluk kalbimdeki yerini sarsamaz. Sevdiğim. Seni her şeyden çok seviyorum. Güzel günler yakındır. Elbet bir gün kavuşacağız kendine. İyi bak, Allah'ıma emanet ol. Beni seven o güzel kalbinden kocaman öpüyorum ömrüm. Aramayı unutma bir tanem Onur Camgöz. Alanyalı tipinden ben Ertaş Ergün. Kadın kapalı C9 koşuna yatmakta olan sevdiğim Gizem Ergün'e unutma. Sevmek daima beraber olmak demek değil. Sen yokken bile seni o yürekte yaşayabilmektir. Seni seven Ertaş Ergün. Alanyalı tipinden ben Ertaş Ergün. Kadın kapalı C9 koşuna yatmakta olan sevdiğim Gizem Ergün'e ve ablam Elvan Ergün için. Havva Öten deli gibi yüreğime zorsun, benden armağan olsun. Sizleri seven Ertaş Ergün. Şakran T2'de yatmakta olan canım oğlum Suat Tekin, sen benim en büyük gururum ve en değerli hediyemsin. Senin gibi güzel bir yürek dünyayı daha iyi bir yer yapacak. Hayat bazen zor olacak, bazen yoracak, bazen de düşündürecek ama senin kalbin ve ruhun dünyadaki en büyük güç. Sen güçlü ve cesur birisin. Çünkü benim oğlumsun. O güzel gözlerindeki ışık, kalbindeki sevginin yansıması ne kadar büyürse büyüsün, benim gözümde hep o küçücük mucizem olarak kalacaksın. Hayallerinin peşinden git. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Yarım gelen mesajımız. Şakran T2'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin için, onun çok sevdiği Murat Çampınar, Engel şarkısı armağan olsun. Bugünler geçecek kardeşim. Dışarıda seni bekleyen kocaman bir hayat ve her zaman arkanda duran bir ailen var. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Berivan Korkunç. Alanya L tipi kapalı cezada yatmakta olan abim Şahin Badem'e sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Metin Akkaya Firari şarkısını çalarsanız sevinirim. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun, kurban oldum. İlla ki bir gün aslan parçam. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran kadın kapalı B7 koşulan tahliye olan İrem Saçlı, aleyküm selam kız kardeşim. Buradan beraber yatmış olduğum Japon Tayyip'e, Kızıltepe, Lavinya, Zeynep Urak, Sıla Zongur, Feride Havva Göker'e çok selamlarımı iletiyorum. Yarın görüşe geleceğim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Şakran C7 koşuna yatmakta olan Emre Üzer, sevgilime Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Şarkısını armağan ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Kolay gelsin Murat abi. Ali Şakran T3 C5 koşuna yatmakta olan Arda Kuva oğlu radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Gökhan Doğanay'dan Kala Kala Kaldım şarkısı armağan ediyorum. Umarım bir gün seni özgürce tanıyabileceğim. Güzel günlerimiz olur. Bazen uzaktan da hisseder insan. Mektup bekliyormuşsun, ben de bekliyorum. Bilgin olsun, önce Allah'ıma sonra da birbirimize emanetiz. Abi Şakran T4 C5'te olan canımın içi Umut Akman. Aramışsın duymadım. Aramanı bekliyorum, kurban oldum.
Şakran T4 C5'te olan canımın içi Umut Akman aramışsın duymadım.

Aramanı bekliyorum kurban oldum. Açamadığıma bin pişman oldum. Elimde telefon geziyorum sesini duymak için. Özür dilerim açamadım. Şakran T4 C5'te olan canımın içi Umut Akman, aramışsın duymadım, aramanı bekliyorum kurban oldum. Açamadığıma da bin pişman oldum. Elimde telefon geziyorum sesini duymak için. Özür dilerim açamadım. B3 koğuşundan Elif Süt, bak radyo başı.

gibisin, çalarsanız sevinirim. T4C5'te olan canımın içi Umut Akman, aramışsın duymadım, arabanı bekliyorum, kurban oldum. Açamadığıma bin pişman oldum, elimde telefon geziyorum, sesini duymak için özür dilerim, açamadım. Abi selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T5C5 koğuşundan Bahadır Yılmaz radyo başına. Benden aslan parçama Eyfan'dan, seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı armağan ediyorum. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsinde savaşacağım. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en değerli şeysin. Seni çok seviyorum, elbet bir gün kavuşacağız. Şakran T2B18'de yatmakta olan eşim Suat Tekin için Fikret Ak'tan çok sevdiğim şarkısını çalar mısınız? Onun da çok sevdiği bir şarkı, az daha sabır sevgilim geçecek, her şey çok daha güzel olacak. İkimiz için de yepyeni bir hayat bizi bekliyor, az daha sabır, seni çok seviyorum kocam. Kolay gelsin Murat abi. Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Kuvaoğlu radyo başına. Gökhan Doğanay'dan Kala Kala Kaldım şarkısı armağan ediyorum. Umarım bir gün seni özgürce tanıyabileceğim güzel günlerimiz olur. Bazen uzaktan da hisseder insan. Mektup bekliyormuşsun, ben de bekliyorum, bilgin olsun. Önce Allah'ıma, sonra birbirimize emanetsiz. Murat abi, ben Yamanlardan Yakup Türk Gücü T4C 6 koğuşuna burada kader mahkumluğu yaptı. Osman Yıldırım'la ve Celal Acar, Velat Acar selamlarımla sevgilerimi yolluyorum. Onur Camgöz, Ali Bingöl dostlarıma selam sevgilerimi yolluyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaş belki biraz düşürüz ama elbet bir gün görüşürüz. Sevgiler ve saygılarımla Yakup Tütüncü. Ben Şakran Ekinoğlu A14 koğuşundan Yusuf Kaymaz, gece bir söz. Fazla havalarda uçmayın, gökyüzünde türbülans var, dikkat edin, ben Yusuf Kaymaz. Kardeşlerim, bakalım varsa. Evet, hemen bunları da okuyalım, ondan sonra virgülümüzü bırakalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu C4 koğuşundan Yusufcan Biler. Aleykümselam Yusufcan kardeşim. Bugün değerli kardeşim Bulut Yıldız'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun değerli dostum. Ben T1A20 koğuşundan Necati Gülen. Bugün dostum Kudret Yüksel'in doğum günü. Dostum, doğum gününü kutlar, bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmeni dilerim. Seni seven dostun Necati Gülen. Murat abi, ben Birnoğlu C4 koğuşundan Samet Özdemir. Bugün değerli kardeşim Bulut Yıldız'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol değerli kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Çam Dibili Yasin Açık ve Emrah Gürümüz. Aleyküm selam kardeşlerim. Burada kader birliği yaptım canlara hitaben, başta Necati Gülen olmak üzere değerli kardeşimiz dostumuz Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir, akabinde Berkant Özcan Yusuf Ceylan, gurur sönmez bir nolda bulunan değerli dostlarımız Hakan Yavaş yani AK-47 Burhan Ormancı, Çam Dibili Sarı Oğuz Toluk ve tüm Çam Dibi Altınlar çocuklarına selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ olasın Yasin ve Emrah kardeşlerim. Murat abi, ben Ödemiş Kaymakçı'dan Ergin Yılmaz ve bir koşuna yatmakta olan Göçebe Güzeli radyo başına. Sen benim dilediğim değil, Rabbimden istediğimsin. Saçının tek teline kurban olurum ömrüm. Ebru Gündeş'ten sen Allah'ın bir lütfusun. Murat abi, biz B1 koştan Sevgi Kaya, Ceren Korkmaz, Eylem Erçil, Helin Aydın, dost var düşünür, dost var düşürür. Menfaatin uzak dostlarımızla gece bir söz bırakmak istiyoruz. Huzursuz olduğunuzda değil, nefessiz kaldığınızda hatırlayacaksınız. Abi bizim için Güllü'den Zalim Yar şarkısı çalarsan sevinirim. Ben Selçuk Ok, başta olmak üzere Ahmet Ok, Seçkin Ok, Ertuğrul Gürgür, Mert Ecesoy, Emircan Ecesoy, bu dostlara selam eder, fırtına ne kadar şiddetli eserse etsin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur. Kardeşlerim, buraya virgülümüzü bıraktık, şimdi sırada bir şarkımız vardı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları, sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Unçam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2 A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş, Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki, delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim, Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım, tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Canbay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan aslan yeğenin Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcam.

0: Oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'de Eşref Duman. Aleyküm selam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derdim mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8 Koğuşundan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutihijyan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Uluvey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Özcan, Yavuz Er, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet Emir, Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyer, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamun Aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran TC17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta değerli ve kıymetli dostum dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim.

0: Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şaklan TC17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım. Gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım, başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim, aslandan kurban olmaz, kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleyküm selam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka'nın Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım değerli dostlarım. Mami Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, Namıdar, Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, Namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş, Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun, Zindan Soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat abi, ben bir noldan Veysel'e, ikinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel ikinci. Burada kadar birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Bolat ve abilerim Bornavalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzrek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzrek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tekili yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel ikinci. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca, Pınar Ege.

0: Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Ser, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamım. Bakide Hicam Muti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar,

0: Hakim Bal ve Son olarak. 4 nolda yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi, ben TB18'den Berkan Baran aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim. Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz. T3B13'te yatmakta olan Burak Can Baran kardeşime, Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, buradan Can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekder'in, C3, C7 yatan Halil İdem, Kınal Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür, çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter, gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana, seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben Menemen C2 koştan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti, düşeni yeri, sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, Reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal, Asarlık Sefiri Alaaddin Akra, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayı Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan, bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C2 koğuşundan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abi Mert Butin, Namıder Bornavalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Barat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık cezaevinden Mert Esen, aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran Namıder, Direş Gürşat, Yedi Baba Tamer, Kaşıkçı Barış Altıntilim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça açık cezaevinden Mert Esen Şakran T1 B11'de yatan Derdi abim Erhan Teker Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar Erol T3 13'te yatan abim Mustafa Turan Namı Der Mute Ali İmran Korkmaz Aykut Polat T4'te yatan abim Suat Konuk Dostum Altan Dursun Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya Dostum Ömer Hayyamak Süleyman Nezif Ak Hakan Emre Yılmaz ve Şakran açıkta yatan abim Sebattin Salman bu derlere bin selam olsun Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça açık cezaevinden Mert Esen Şakran T1 B11'de yatan Derli abim Erhan Teker Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya Özcan Savuk Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın Hasan Çelik Şakran açıkta yatan abim Sebattin Salman Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan bu derlere bin selam olsun esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan Sole, Serkan Bozbey azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Öpetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, Koğuşumuzun Gülen Yüzü, Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca Koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı. Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren Berkant Boran Boran Baran Taha Özkaya Emirhan Erdoğan Fatih Boran Muzaffer Tatlı Nazım Can Pehlivan Erkan Pehlivan Yiğit Altın Egemen Gürbudak Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Eki bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Devran Tercan aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey dayım Ferit Saçlı derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf Murat Kıyak Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko Zeki Bahur Gökhan Balcı akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Devran Tercan başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan, Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere kararsızlık. Tahliye korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere gece şu sözümle son.

0: vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz, başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe, geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleyküm selam Apo kardeşim. Başta Karizma abim. Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko. Yusuf Kıvılcım, namı der Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Faslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Canlılara işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez, ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim, başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der Halu dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Alemin kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım Aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta

Murat abi ben T3C 13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C 13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşce 13'ten Ömer Ot çeken, aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi, dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Olçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Olçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.

Nihat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambat, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halu dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halo dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canımın canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Farah.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştım. Evet, kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştım. Hemen selamlarımızı gönderelim. Ondan sonra WhatsApp'a geçelim. Canlı canlı gelen mesajlarınızı paylaşalım. Eyüp Gürgür, Eyüp abim, selamını aldım Sergen'den. Aleyküm selam sana da, koğuştaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler selamlar olsun. Eyüp Gürgür abim. Saadettin Bıçakçı, Saadettin kardeşim. Veysel Ekinci kardeşim, selamlarınızı aldım. Aydın Bıçakçı kardeşim. Saadettin Bıçakçı kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Seni çok çok sevdiğimi söylememi rica etti Saadettin Bıçakçı kardeşim. Edo Saraç, Edo kardeşim, Sinan'dan aldığım selamını, mesajların geldi. Birazdan sırasıyla paylaşacağım. Allah razı olsun. Sağ ol sevgili kardeşim. Sana da sevgiler, selamlar. Koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de Edo Saraç kardeşim. Saadettin Bıçakçı Sadu. Geldi kardeşim, Veysel bir şey söylemişti. Sağ olsun kardeşimiz halletmiş mesajları. Allah nasip ederse süreç içerisinde paylaşacağım. Sevgili Saadettin Bıçakçı kardeşim. Kadın Kapalı'dan Neşe Kalkan. Neşe kız kardeşim, Neşe Kalkan. Ferit Saçlı kardeşimin sana çok çok selamı var. Mektubunu aldım, sana cevap yazdım diye bir not bırakmış Ferit Saçlı kardeşim. Ferit Saçlı kardeşim, senin de selamını aldım. Yusuf Kıvılcım, Kedi Yusuf. Yusuf kardeşim, senin de ondan sonra

Yusuf kardeşim ne demiş? Yeğenim Ezol Küleş, geçmiş doğum gününü kutluyorum demiş Yusuf kardeşimiz. Kedi Yusuf Kıvılcım. Sonrasında Kubilay Bozbey, selamını aldım. Allah razı olsun. Ferit kardeşim, Yusuf Kıvılcım kardeşim, hepinizin selamını aldım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Bakalım başka notumuz. T2C1'deki kardeşlerim. Metin Büyükcan kardeşim, duyuyor mu bilmem. İnşallah duyuyorsundur. Mesajlarını gönderebilirsin. Metin Büyükcan kardeşim. Bayramla konuştum babanla, mesajları gönderecekmişsin herhalde. Gönder kardeşim benim. Bugün olur, yarın olur, anneye ya da kız kardeşime yazdır, bize göndersin mesajları. Tamam mı? Metin Büyükcan kardeşim, sana da C1'deki tüm kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Bakalım var mı başka? Daha çıkacak notlarımız. Şimdilik bu kadar. Hemen günün ilk mesajıyla şöyle başlayalım. Selamünaleyküm Murat amca, ben Şakran Açık cezaevinden Cüneyt Gülser. Aleykümselam Cüneyt'im. Senin aracınla tüm akrabalarıma, dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kadar birliği yaptım. Davran Yüksek, Şeyh Mustu, Ferdi Bingöl, Abdi Bilgi, Esat Alsaç, İzzet Barış Yurt, Burak Yurt ve Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli ve değerli olan hapishanelerdeki, dışarıdaki akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ederim. Sahtekar arkadaşlara, dostlara, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dosta düşmana başımızı eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven, özleyen dostunuz Cüneyt Gülser. Berşan Aksak, diğer kardeşim. Diğer Aksak, Menemen Açık cezaevinde olan Sultan Zengin, İbrahim Deviren, Sezer Sezgin, Bülent Tayfun, Selçuk Derya. Yarın tahliye olacak Murat Uyar için Azar Bülbül'den Elif şarkısı çalarsan sevinirim. Diğer Aksak, diyarım selamını aldım Berşan'dan. Aleyküm selam, gözlerinden öpüyorum. Sağ ol kardeşim benim diğer Aksak. Sana da koğuşundaki abi kardeşlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşlerimize de hemen bakalım sıradaki mesajımızda. İyi yayınlar amcam, ben Ferdi Bingöl'ün eşim Merve, sağ ol amcacığım. Canım, biraz bugün avukatla konuştuk. Ferdi yeğenim hangi hangi koğuştaysa kardeşlerim, Ferdi Bingöl yeğenim, bir seslenir misin size zahmet? Kapalıya gelmiş herhalde bugün T2'de ama hangi koğuşta olduğunu bilmiyoruz. Ama mesajını paylaşayım Ferdi. Ev arayabiliyorsan ara. Merve çok merak ediyor seni. Hemen mesajını da okuyayım. Canım, biz bugün avukatla konuştuk. En kısa zamanda alacağız seni oradan. Sen merak etme, canını sıkma. Her zaman her koşulda arkandayım. Ferdi Bingöl'ün koğuşuna olanlar, eşim duymazsa bunu ona iletir misiniz? Bir de bizi tanıyanlar amcam Murat Bingöl'e ya da bana ulaşabilir mi? Evet, yeğenim zaten söylemiş. Kardeşlerim, Ferdi hangi koğuştaysa size zahmet. Ya bana bir haber gönderin ya da Ferdi'ye kardeşlerim kardeşlik yapıp evi arattırsanız çok sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı, artık mutluluğun neye benzediğini biliyorum. Sana benziyor melek yüzlü sevgilim, seni çok seviyorum. Ahmet Aslan'dan Kafam Bozuk şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı Emel, Madak Canan, Batur Gece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Şarkı Murat Şampınar'dan Engel. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B7'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Haldemir Furkan, Güne Bakan İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahfuz şarkısı armağan edilmiş. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Örün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan, Kiper Osman, Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Bu arada kendi adıma hemen küçücük bir hatırlatma yapayım. Kardeşlerim, sizden ricam bu haftadan sonra yani

Bu haftayı bu şekilde standart stabil geçireceğiz Allah nasip ederse. Pazartesiden sonra gelecek olan iki mesaj haricinde isim yazan koğuş mesajlarınızı kayıt yapacağım sevgili kardeşlerim. Çünkü artık nefes yetmiyor. Bunu genelleme. Şimdi bir kardeşim mesajını okuyacağım. Aklınıza gelecek düşecek. Kardeşimiz yanlış anlayacak. Diyecek ki bizim mesajımızdan dolayı mı Murat kardeşimiz böyle söylüyor. O yüzden şimdi program başındayken hatırlatayım. Bu hafta böyle geçecek. Allah nasip ederse göndereceğiniz kayıt mesajlarını, yani iki mesaj haricinde üçlü, dörtlü, beşli, altılı mesajlarınızı böyle standart kayıt mesajı yapacağım kardeşlerim. Bilginiz olsun. Çünkü sağlık sebeplerinden dolayı böyle bir şey yapmak zorunda. Öbür türlü yerimize bakacak kimse yok. Bugün de bunun konusu oldu. Sizinle paylaşayım sevgili kardeşlerim. WhatsApp üzerinden göndereceğiniz iki mesaj üstü kardeşlerim kayıt yapacağım. Otomatik olarak kardeşlerimin mesajlarıyla beraber kendi mesajlarınızı da parçalı parçalı paylaşacağım. En azından bunu şimdiden hatırlatmış olayım. Çünkü artık emin olun nefes yetmiyor. Zorlanıyorum işin açıkçası. O yüzden de sizden ricamdır. Pazartesi itibariyle bu hafta bu şekilde devam edecek. Ama pazartesiden sonra göndermek isteyen kardeşlerimiz tercih sizlerindir. Göndermek isteyip de ya WhatsApp'tan okunsun mesajlarımız kayıt derseniz sıkıntı yok. Ama öbür türlü canlı canlı kendi sesimizle burada emin olun sıkıntı yaşıyorum. Artık bunu da hissetmeye başladım. Vücut bunu hissettiriyor. O yüzden sizden ricamdır. Şimdiden paylaşayım ki herhangi bir kardeşimizin mesajına denk gelmeden aklımıza düşmüşken bunu sizle paylaşmayı istedim. Bilginiz olsun. Bu konuda bana yardımcı olacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten artık vücut kaldırmıyor. O yüzden bu hafta dediğim gibi böyle geçecek, kimse gönül koymasın. Murat abi bizim mesajlarımızı niye kayıt yaptı demeyin diye şimdiden söylüyorum. Bu hafta böyle geçecek ama pazartesi sonrası 2'den sonraki mesajları kayıt yapacağım kardeşlerim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Arzu eden kardeşlerim varsa, yeni mesajların da WhatsApp üzerinden okunmasını isteyen kardeşlerimiz varsa zaten birazdan Jingle'da telefon numarası paylaşılacak. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir altı koşuna atmakta olan Aslı Sultanım, yani canıma can katan kadının nasılsın anneme, inşallah iyisindir. Bugün seni gördüm, kendime geldim. Güzel yüzlü kadınım, elbet bir gün, az da sabır anakom, elbet bir gün alacağım seni oradan, çıkaracağım. Aslı Sultan gelecek, ben ölmeye gelmedim buraya. Kibariye yastayım şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Bir altı koşuna atmakta olan canıma can katan kadın, yani Aslı Tunçlar, yeşil gözlüm, canıma can olan kadınım. Bugün seni gördüm, çok iyi oldum. Her şeyim sensin sultanım, elbet bir gün. Özlemim, hasretim sana, canıma can olan aşkım, bebem, kurban oldum. Kanımdan, canımdan can iste, ömrümden ömür, prenses kadınım. Seni çok seviyorum. Aslı Sultanım, Ebru Yaşar, gel neredeysen gel, çalarsanız sevinirim karıma. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Ben sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor sevgilerimle. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Murat abi ben kadın kapalda yatan Yersu Gökçe Tosun, ikinoğlu A16'da bulunan canıma can katan canım eşim Kadir Tosun. Duvarlar ayırsa da kalbim hep senin yanında. Özgürlüğüm kısıtlı olabilir ama sana olan sevgim sınırsız. Günler geçer, kapılar açılır. Sana olan sevdiğim hiç bitmez. Demir kapılar ardında bile aklımda tek kişi sensin. Beni dışarıdan değil kalbinden bekle, çünkü ben sana dönmek için yaşıyorum Murat abi. Bu şarkıyı çalar mısın eşime, Linet'ten Meğer. Buca kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik Ahmet Kaya. Sensiz yaşayabilmiyorum şarkısı aslan babama gelsin. Seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Özlemle sevgiyle kal kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle.
Selamun aleyküm abi. Ben Vedat Aykanat. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Şakran T4

17 yatmakta olan abim Ahmet Alan ve kıymetli dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar olsun saygılarımla. Allah kurtarsın. Ahmet Alan. Ben Fırat Tan, T4A7 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan'a sevgiler. Yakın zamanda görüşeceğiz. Aslan'a kilit vurulmaz, her şey bir sözüne bakar. Abim gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ben Turgutlu'dan Diyar, Şakran T4A17'de yatan Ahmet Alan abime saygılar, sevgiler. Her zaman yanındayız, bir sözünle buradayız. Allah kurtarsın abim. Ben Faruk Alan, T4A17'de yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan, T2B17'de yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selamlar ve saygılar. Tez zamanda görüşmek üzere. Allah kurtarsın. Abi ben Müslüm Koçak, T4A17'de yatmakta olan Ahmet Alan abime saygılar, sevgiler. Biz buradayız. Nerede isterse orada olacağız. Saygılar, sevgiler abi. Allah kurtarsın. Ahmet kardeşim, diğer mesajlarını da süreç içerisinde paylaşacağım inşallah. Selamünaleyküm Murat abim. Ali Şakran B15 koğuşundaki Beste Karacan'a, canımın içi kalbim kadın. Bugün ziyaretine geldim, heyecanlı ama çıkışı bana çok koydu. Seni orada bırakmak çok zoruma gidiyor ama az kaldı diyorum kendimce. Az kaldı, kavuşacağız o zaman, biraz olsun rahatlıyorum, seni çok seviyorum. Çok dikkat et kendine oralarda, tamam mı? Yamaçımı da öptüm, bu şarkı sana gelsin Bayro. Şampınar'dan özlettiğin kendini sana armağan ediyorum. Eşref Tek, seni seviyorum. Aleyküm selam kardeşim benim. Kurtuluşum, bazen düşünüyorum da insan birini neden bu kadar sever diye, sonra aklıma sen geliyorsun. Çünkü bazı insanlar hayatımıza öyle girer ki sanki hep oradaymış gibi olur. Sen benim için tam olarak öyle birisin. Gün içinde belki yüzlerce şey olur ama aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Sesini duyamasam bile sanki içimde yankılanıyor, adını söylemesem bile kalbim seni anıyor. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, sevdiğim insan en çok kimi sever biliyor musun? Yanında huzur bulduğu kişi. Ben huzuru senin varlığınla buldum. Belki her zaman yan yana olamıyoruz. Belki her an konuşamıyoruz ama buna rağmen kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Çünkü bazı sevgiler mesafeyle azalmaz, zamanla bitmez. Belki dünyaya bağırarak söyleyemiyorum ama kalbim biliyor. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. T1C18 koğuşuna yatan canımın içi yakışıklı paşam Soner Demirci'ye ve koğuş arkadaşlarına, abilere çok selam olsun. Kadın kapalı B6'da olan Salih Hep Bektaşoğlu Gizem Akın'a selam olsun. Ve Bektaşoğlu ailesine, Mertcan Akın'a, Menemen'de yatmakta olan yeğenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuştan Soner Demirci. Aleyküm selam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan, Celal İlan ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C18 koğuşlan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18 selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklemediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bostaş ve Celomen. Murat abi senin aracınla dostlarımıza selam etmek istiyoruz. Başta Engin Afşar olmak üzere. Mehmet Ali Alak, Sinan Öncel, Güneysak, Hacı Kotar, Cengiz Taşar, B8'de bulunan dostum Fırat Çelenge bin selam olsun. Sen de seviyorsun abi, hayran. Sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen. Sahra ilk baharım kışa döndü şarkısı armağan olsun. Ben de sizleri seviyorum kardeşlerim. Murat abi biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bostaş ve Celomen, kıymetliler Sıla Zongur ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Derlere armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen, Sebra Can'ın şarkısı armağan olsun. Canım abim seviyorsun, kendine iyi bak, sizler de kardeşlerim. Murat abi biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bostaş ve Celomen.
Kıymetliler, sıla

Zongur ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar bu derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen Talaraudu'dan Esmer Am'ın şarkısı armağan olsun. Canım abim, kendine iyi bak, seni çok seviyorum, az kaldı, hep geleceğim yanına, merak etme, sen aslansın, güzel günler bizim için gelecek, sen yeter ki güçlü ol. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim, ben bir nolu B4'ten Sarsılmaz koğuşundan Celal Eken yani Celomen, aleyküm selam Celal kardeşim. Varsa bir Sarsılmaz, o da Sarsılmaz Serhat Bostaş. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, alem sarsılır, Serhat Sarsılmaz, sevgilerimle Celomen. Murat abim hayırlı akşamlar, Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum. Ben daha senin emanetini göndermedim, haberin olsun Halis abim. Senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. İyi ki varsın Halis. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü sen benim kahramanımsın. Ben önce Allah'a sonra da sana sonra da sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok. Allah yardımcın olsun inşallah Halis abim. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler, kurban oldum. Hemen sesimizi açalım. Memo, ben iyiyim, beni merak etme, Allah'ın izniyle yarın yanındayım, ömrüm Tehresa Atılgan. Mehmet kardeşim böyle, ömrüm Tehresa Atılgan diye yazılı. Mehmet kardeşim, tamam, şunu da dinletelim.

kaldığımız yerden devam. Ben John 4 Damla Yesmesler. Yalanı doğruyu söyleyip hayatı yalan olan insanlar var. Kulağımın duymadığı diye kalemimiz yazmaz sanmayın Damla Yesmesler. Murat abi şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler ve ben ablası Yağmur. Bir tanem canım kızım seni çok seviyorum. Aklım fikrim burada kalmasın. Biziz yeğeninle seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Sercan'ımın güzel teyzesi. Selamünaleyküm Murat abi. Senin aracınıyla can dostlara selam göndermek istiyorum. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleykümselam Ferit kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Kubilay Bozbey, Devran Tercan, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Erişan, Kasap, Hilmi, Muzaffer Tatlı, Ferhat Turgay. İsmini sayamadım. Tüm dostlara selam eder. Özgür günlerde kavuşmayı diliyorum. Gece bir söz. En büyük düşmanımız her zaman düşmemizi bekleyen dostlarımız olmuştur. Allah o günleri göstermesin. Ferit Saçlı. Murat abi ben T1A13'ten Ferit Saçlı kadın kapalı C13 koğuşuna bulunan Özlem'in ve derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı yolluyorum. Uygar Doğanay'dan ey benim gönül yaram şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz uzaktan sevmekti bizimkisi. Birimiz kafeste birimiz son nefesteydi. Yaklaşamamak yakınlaştığında dokunamamak. Dokunsam bile yanında olamamak bizimkisi. Aşkın duran haliydi. Ben sana durdum gülüşümü gelişine sakladım. Gelişini belki son nefesime Ferit Saçlı. Ben 3.0'dan İlker Özyiğit kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım Buse Özyiğit çevir gözlerini içinden yana sırrını saklayan mahzeninim ben. Uzat umutlarımı düşlerime dek adamınım ben hep seninim seni çok seviyorum. İyi yayınlar abi canım ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit sağ ol kız kardeşim. Canım kocam İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim hayatımda bir şeyler eksikti ve asla tamamlanamıyordum ve sonra sen geldin iyi ki geldin kalbimin paşası kocam da kocam paşam da paşam seni seviyorum çokça öptüm. Öncelikle selamünaleyküm aleykümselam ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onursuz Mehmet İnan Agit Ürey Fikret Dost Batuhan Çinli Aslan abi Mert Güçer yani Merdo abim. İsmini yazamadıklarıma da selam olsun. T3C6 koğuşuna yatmakta olan Aslan abi Mert Güçer. Yani Merdo ve devamında Hogür, Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül, Gülfidan, Mehmet Kaymaz yani Mişko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır. Herkese selamlarım. Bakidir. Elbet bir gün Seyda Perinçek'ten derdi. Gece söz. Zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşürüz abilerim. Heradan selamlar. Her görüşten çıkıp yolda gelirken düşünüyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Geçmişte yaşattıklarına rağmen geliyorum. İşimi gücümü riske atıyorum. Sonuç benim için bir şey yapmıyorsun diyorsun. Beni manipüle edip geçen salonun görüşünün hesabını soramadım. Bunlar basit şeyler değil. Sivri dilli söylemlerinden vazgeçmezsen görüşüne gelmek istemiyorum. Anlaşılmak istiyorum çocuklar iyi. Şakran T1B5 koğuşuna yatmakta olan Velid Elmas'a kardeşim Miran'dan. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkartıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir aydınlığı olacak canım abim elbet bir gün. Murat Bey ben Vehbiye Ala. Şakran T1B5 koğuşuna bulunan canım oğlum Velid Elmas'a sevgiyle selamlar. Allah sana kalbine ferahlatacak kapılar açsın anneciğim. Attığın her adımı hayra çıkarsın. Gönlüne huzur, ömrüne bereket versin inşallah. Canım oğlum seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin. Hilay Zerdüşlan kurban olun. Şarkısı armağan olsun. Bir güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

kaldığımız yerden devam. Savaş Aktaş Radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Muzaffer kardeşim. Ben Buca'da Muzaffer Saklavcı, Şakran Teşriye 9'da yatmakta olan kadar mahkumu can dostum Savaş'ım, iyi olmanı Rabbim'den temenni ediyorum. Benim aslan dostum, iyisindir inşallah, bizler bildiğin gibi sağlığına da aciz. Merak etme bizleri, sen yol, gerisi önemli değil, senin mutluluğun ile mutlu oluyoruz. Evet, havama kavuştum, şükürler olsun. Gitti ama hayırlı ile temelli gelecek nikah için seni bekleyeceğim. Çünkü çifte nikah kıyacağız, seni çok seviyorum. Sen benim can dostum, ailemsin, Rabbime emanet ol Savaş Aktaş. Ben Buca'da Muzaffer Saklavcı

Savaş Aktan Tevşe 9'da yatmakta olan yüreği güzel aslan dostuma selamlar olsun. Savaş Aktaş'a buradan bir aslan yatıyor ama bilmiyorlar kafes aslan yakışmaz da zamanda aslan dostum benim. Sabrediyoruz şimdi Havva ile konuştum sana bol bol selamları var. Ayrıca Mehmet Karagöz, Halil Karagöz, Çekdar Bakır, Hikmet Ören, dayı oğlu Hakan Urs, Ömür Oturak ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Her gün mesajlarını dinliyoruz. Bize de bir selam göndermedin diyen arkadaşlarım hakkınızı helal edin. Gönül koymayın, mesafeler önemli değil. Gönüller bir olsun, Rabbime emanet olun, sağlıcakla kalın. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı hepinize armağan olsun. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çenek buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Volkan Kızıl, Resul Kartal, Fırat Çağrı, Bekem, Mustafa Fidan, Mustafa Can, Sunan, Boran Can, Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit, Serbest, Hasan ve Hüseyin, Ekinci, Baran, Boran, Berkay, Çelebi, Umut Sezer bu canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B8'den Fırat Çelenk, aleykümselam kardeşlerim. Buradan kadın kapalıda bulunan her anıma ayrı ayrı bir anlam katan, yüzümü güldüren ve kalbimin sahibi yani Dilek Karakaya, kalbimin içinde gözlerinin ışığı ve umudu, yüreğimde küçük bir çocuğun mutluluğu var. Sen hep tut ellerimden, ben büyümemeye razıyım, seni seven Fırat Çelenk. Selamünaleyküm değerli abim Murat, biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, aleykümselam kardeşlerim. Buradan abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Mert Kahraman, Faik Temizciş, Celal Eken, Ali Arap Aslan, Hacı İbrahim Taşan, İbrahim Alada, Poyraz Sayıcı, Emir Yıldırım, Ostoluk, Eko Kahraman, Fatih Boran, Polat Denerli, Baran Yıldız, Çağrı İşçi, Muhittin Karakaş, Fatih Azat Özyeşik, Bilal Çetin, Burak Ceylan, Oktay Özdemir bu derdi canlara selam ediyoruz. Sana da kolay gelsin abi. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Umut. Mert kardeşim, koğuşumuzun adaleti ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlere Mehmet Yıldızhan Namıdar Reis, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersan Demir, Berkay Alınca, Boksör, Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu, bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Donay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran, T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3.0'da bulunan Eko Birlik abime Serdar Koyuncu, Eray Çakır kardeşime, 4.0'da bulunan değerli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek, Menemen, T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengiz Han, Öner, Buca F'de Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş, Murat abim. Şakran'da yatmakta olan Serkan Türkoğlu da Sezer Oyan'a da bu ismini saydım derlere selam ve duayla Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Şakran'da yatan Ferhat Arslan aşkım, bir sabah uyandığımda her şey geride kalmış. Biz çok mutluyuz, hiç ayrılmıyorsun yanımdan. Artık sana dokunabiliyorum, sarılabiliyorum, kokunu içime çekebiliyorum. O günler için dua, hayatımda olduğun için şükrediyorum yarim. Şakran'da yatan kocam Ferhat Arslan, baktığım yerde olmasam bile gözümün daldığı her yerdesin. Sen kalbimin sahibi, nefesimsin, geriye sadece çıkman kaldı. Sana kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum Zuhal Arslan. Murat abi ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin, yakışıklım radyo başına. Canım kocam seni çok seviyorum. Allah seni başımdan eksik etmesin. Senden önce hayatım boşmuş. Seni ilk aldığım gün anlamıştım mutluluğumu. Canım kocam adam gidip ifade verdi. Her şey yolunda. Annenle babanın da çok selam var. Kendine çok dikkat et. Yarın sabırsızlıkla bekliyorum. Çok özledim çünkü senin yanındayım canım. Şöyle diyelim, yanındayım her zaman. Canın hiçbir şeye sıkma, kafana hiçbir şey takma. Seni çok seven ve bekleyen karın var. Allah'a emanet ol. Murat abi Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Aslan babam aslan yattığı yerden belli olurmuş. Sen benim aslanımsın, tez vakitte çıkman dileğiyle. Allah'a emanet bu derdim için Uygar Doğanay'dan. Vay halıma dağlar dayanmaz halıma. Çalarsan Burak Timuçin'e ve Sedat Sakız Çiçeği'ne de gelsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A1 koğuşlan Altındağ Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Burada kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum.
Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz, seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem de aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın değerlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Ben Kütahya kapalı cezaevinden Hüseyin Karamuk. Şakran kadın kapalıda yatan eşim Rabia'ya seslenmek istiyorum. Canım karım, şartlar ne olursa olsun ben her zaman senin yanındayım. Sen benim bu hayattaki umudum ve sonumsun. Sen benim ailem, her şeyim ve kıymetlimsin Hilay Zerdüşt'ten. Ben sana yar olurum, çalarsanız radyo başında dinleriz. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu namı derciyo. Aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersar'ın Mehtaplı Tanju Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer Cenk Koşun Eşref Beke Tolga Şemen Oğuz Yıkar Murat Akbulut Derdi Dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı Tansel Üngü Olcan Yazıcı Sergen Doru Mustafa Ulu bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin kayadan götüreceği tek şey tozdur. Can Bay ve Muti'den en güzel şarkılar abim Nurettin Ersar'ı armağanımdır. Murat abim ben Makbule Yıldırım, İkinoğlu'da yatan aslan kardeşim namı der Cio yani Samet Kırk Dişçi oğlu ve bir nolu C16 koğuşuna yatan can eşim Selahattin Yıldırım'a selam olsun. Selam Samet'im özgür günlerimiz olsun aslanlarım gözünüz arkada kalmasın ben her daim beklenensiniz. Eyüp Gürgür'ün Hamza, Bayhan, Orhan, Mete size Eyüp Gürgür'ün çok çok selamları var ismini sayamadım. Cümlesine selamımı söyle babamdan. Biz babama çok selam Sergen Gürgür, Kavun, Hasan, Onurcan, Pınar yani Hambal, Atakan, Lüder, Paşam, Gürgür, Eyüp Gürgür babamıza selamlarımız var. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şakran C8'de yatmakta olan sevdiğim kadın Arzu Kaya. Ruhumun en iyi ilacı sensin bir tanem. Hayatımın en değerli varlığı ve gülme sebebimsin. Bu hayatta senden daha çok beni mutlu edebilecek hiçbir varlık yok. Seninleyken hayat bana hep bayram. Bunu asla unutma. Herkes bunu duysun. Herkes bilsin. Sevdiğim kadın Kürt kızı Arzu Kaya. Seninle arama asla hiçbir varlık giremez. Bunu böyle bil. Murat abi ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya C8'den Kürt kızı Arzu Kaya sesini duyduğum an dünyam değişiyor. Sanki içime öyle bir huzur kaplıyor ki tüm renkler bir başka güzel geliyor gözüme. Tüm kokular daha bir kalıcı bir çiçek bahçesinde gibi hissediyorum kendimi. Öyle bir gözlerim var ki içime hapsediyor beni. Öyle bir sözlerim var ki ruhumu ele geçiyor. Sanki öyle bir sevişin var ki bırakıp gidemiyor insan. Öyle bir ellerim var ki tutmadan edemiyor insan kadınım. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya C8'den Kürt kızı Arzu Kaya senin de büyüdü ve seninle gelişti bu kalp. Sana hep hayran hayran attı ve her geçen gün biraz daha fazla aşık oldum. Sana şimdi karşında duran erkeğin her hücresi senin aşkınla sarmalandı. Varlığım her zaman benim varlığıma anlam kattı. Yaşamak nedir? Aşk ile dolmak değil midir? Ben yaşamımı sen ile doldurdum. Sen benim için aşkın en değerli oldun kadınım. Selamünaleyküm Murat abim ben Melifcan Ataş. Aleykümselam Melifcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agos, Alaaddin Gümüş, Feyzi Donlar, Hakan Kömürcü ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim Kenan, Kerem Çolak, Çivi Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agos, öncelikle Birinoğlu'da yatan Serdar Özcan abime canım kardeşim Ergün Karataş. Beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Senden ricam Haktan'dan 1 Eylül akşamında bu şarkısını çalarsan sevinirim. Hemen şunu da dinleyelim.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Reklamlar.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve

hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 80 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Evet, kaldığımız yerden devam. Şakran Teşe 5 Koşuna Ömrüm Her Şeyim Emirhan Ceylan Radyo Başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Ben de iyiyim. Bugün kız arkadaşlarım geldi, bize oturduk, sohbet muhabbet, saat 5 gibi gittiler, yemek yapacağım ben de. Akşam da Meryem gelir, günüm böyle geçiyor, umarım senin de keyfin yerindedir. Seni çok seviyorum, çok özledim. Şakran Teşe 5 Koşuna'ki canım sevgilim Emirhan Ceylan Radyo Başına. Yokluğunda günler geçiyor ama içimdeki özlem hiç azalmıyor. Umarım bu sesimi duyduğunda yüzünde küçücük de olsa bir tebessüm olur. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Rabbim bizi en kısa zamanda birbirimize kavuştursun. Allah'a emanetsin bir tanem. T1C6'da yatan derlim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Benim için mutluluk seninle aynı kaderde yaşamak, aynı ömrü paylaşmak. Kurban oldum. Bugünüm ve yarınımsın, kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Hasret şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 Koğuş'tan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gediz'de Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilurt, Mike Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, Serhat Bakır, Doğukan Satoğlu, İbrahim Erişler, farklı koğuş kurumlarda yatan değerliler Abdullah Gültekin, Ahmet Cintar, Ferhat Ercik, Selobu derlere bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bir de yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan dostluklar Çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım. Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap, Oktay, Resul, Yıldız, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Erçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergün. Hiçbir şeyden korkum yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar. Gözümün nuru, kalbimin sahibi, canım kocam. Geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Elbet bir gün canımın içi Gökhan Namlı, sen dermanımın sahibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3B9'da yatmakta olan Çimen Tepe'den Necip Takar. Aleykümselam Necip kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaleti sağlayan Ceyhun Öcal ve derli abim Muhammed Yılmaz Namıdar Şeyto, dayım Aslan abim, Velican Akbaba, dostlarım Hasan Bostancı, Selçuk Yıldızlı, DJ Koray Özmen, Fevzican Karadeniz, Mahsun Aktepe, Berşan Polat, Aslan abim Umut Aslan, Eren Aras, ismini sayamadım, tüm dostlarım ve tüm Çimen Tepeli roman çocuklarına selam olsun. Çimen Tepeli Necip Takar. Selamünaleyküm.

Yayınlar Murat abi, ben 4 nolu'dan Uğur İbru. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Duyduğum en güzel şarkı senin sesin, gördüğüm en güzel gözler senin gözlerin, dokunduğum en güzel yüz senin yüzün, kokladığım en güzel koku senin saçlarının kokusu, hissettiğim en güzel duygu da sana olan aşkım. Bir şarkı armağan etmek istiyorum Cengiz İmren'den. Duy duy Allah aşkına döndüm, bir şaşkına şarkısı.

diye. Şakran kapalıda yatmakta olan Raci Mehmet Uğur Şahan, Tufan Yalçın Kağan İbrulara ve kadın kapalıda yatmakta olan Çakır İbru, Nergis İbru, Pınar Tunç Çekiç ablama, bu saydıklarıma selam ediyorum. Bu saydıklarım kardeşlerime bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bayram Şampınar'dan Faydası Olur şarkısını armağan etmek istiyorum ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta olan Batuhan Seymener. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Kadın kapalıda olan canım karım Saliha Hep Bektaşoğlu. Abi canım eşime uygar. Doğanadan ilk göz ağrım şarkısı armağan olsun. Canım karım doğum günün kutlu olsun. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın teyzem Saliha Hep Bektaşoğlu. Yengelerim Meda Hep Bektaşoğlu, Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bir nolda olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar Hep Bektaşoğulları, amcam Baki Hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçınkaya, Soner, Demirci. Allah'a emanet olun canlarım, öpüyorum sizi. Saliye teyzem doğum günün kutlu olsun güzelim. İnşallah bir dahaki doğum gününde beraber oluruz. Menemen TTP kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Murat Göğe Bakan'dan Vurgunum şarkısı armağan olsun. Menemen TTP kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Selda Bavcan'dan Düşen Hep Yerde Kalır mı şarkısı armağan olsun. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan Murat abi Zuhal Aksır radyo başına. Olmaz dediğim oldu, sen de gözüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye nokta koydu. Seni çok seviyorum canım. Veletten roman olur yazsam seni Zuhal Aksır'a armağan olsun. Murat abim ben A5 koğuştan Esen Çalışkan. Benim kader birliği yaptım. Dostlarım Zuhal Aksır, Hayriye Seyyar, Belgin Durak Diyarbakırlı, Şiko, onun derlisi Çimen Tepeli, Ayşegül, Şehriban, Fidan, Burçin, Şenyüz, Buse'nin Çevik, Suç, Ortam, Çimen, Duman. Gece sözüm, siz kardeş kelimesini 6 harfe sığdırırsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz. Seda Sayın yıkamazlar bizi. A5 koğuşuna gelsin, kolay gelsin Can abi Murat Bingöl. Sağ olasın Esen kardeşim. Bir tane daha mesaj okuyacağım, kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Bu arada Eko Birlik, Kınalı Ekom arattırabiliyorsan ya da arayabiliyorsan kayıt mesajlarında dakikan varsa iki gözümün çiçeği bir ararsan sevinirim. B9 koşuna atan Can bacım namı der Kürt Hülya mektubunu bugün aldım, çok mutlu oldum. Seni çok merak ediyorum, umarım iyisindir, sakın moralini bozma, bu günlerde geçecek. Burada seni düşünen seven bir dostun var, güzel günlerde buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet, seni seviyorum. B9 koşuna atan Can bacım namı der Kürt Hülya, bazı duvarlar insanı hapsedemez. Çünkü asıl güç bedenin bulunduğu yerde değil, yüreğin dimdik durduğu yerdedir. Sen yeter ki başını eğme, zaman geçer, kapılar açılır, güçlü kalan kazanır. Ahmet Kaya Aladıkça şarkısı sana gelsin. Kırtaylardan selamlar olsun. Murat abim, Murat abim ben Hasret Yüce, iki gözümün çiçeği oğlum Polat Denerli, seni çok seviyorum. Hayatımızdan her şey herkes gelip geçse de sen benim oğlumsun. Kalbimin yarısı senin yarısı liderin. Liderim bir gün her şey eskisinden daha güzel olacak. Azat Özışık kardeşim Allah'a emanet olun. Ben Menemen'den Polat Denerli abilerim Azat Özışık, Ahmet Salçın, özgür günler bizim olsun. Hemen bu kısa mesajımızı da okuyalım. Berşan Aksak diğer kardeşime gelsin. Diğer Aksak Menemen açık cezaevinde olan Sultan Zengin İbrahim Deviren Sezer Sezgin Bülent Tayfun Selçuk Deryan. Yarın tahliye olacak Murat Uyar için Azar Bülbül'den Elif şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim son kayıt mesajlarımız var. Takriben bir 15 dakika sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sana şurayı bir ayarlayalım.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.

Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de burayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor elbet. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyiyiz. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız.
Yade'nin de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yiyelim, aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze. Şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz. Anlatmasını bil onlar, senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın. Tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban oldum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Ben T1 Böğüş Koğuşu'ndan Egemen Gürbulak kader birliği yapmış oldum. Başta abilerin Volkan Kızılyer, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır, İki Gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a selamlar sevgiler olsun. Biz T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Günal, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam yollamak isteriz. Başta Yasin Akçay olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Okan Fidan, Sezgin Yıldırım Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Hikmet Cayvaz, Berat Avni Savran, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü'ye bin selam ederiz. Sana da bin selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah, aleyküm selam Volkan'ım, sağ ol Umut kardeşim. Ben T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel, burada dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Çelenk, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Onur Önder, Armağan Eleftos, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık ve son olarak Foça Açık'ta yatmakta olan Gekko Murat'a da bin selam edelim. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Aslan abim Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Ramazan Çetin, Zübeyir Oğuz, Egemen Gürbulak, Berat Avni Savran, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, Ferhat Aslan, Armağan Eleftoz, Mert Eko, Kahraman Poyraz Sayacı, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, İkizim Sarsılmaz, Ensari, Altın Işık, Daykolu Hasan, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Volkan Kızılyel herkes sever, biz ölürüz sizleri seven Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuşundan Hikmet Cayvaz yani Cayvaz. Öncelikle burada kader birliği yaptığımız başta Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Güral olmak üzere Yasin Akçay, Enver Yiğitçeoğlu, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Bilal Çetin, Mert Görgülü, Ferdi Fener, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Berat Avni Savran, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez ve B7 yatan Can Parçam, Nazım Koyuncu, Dayım Taner, Ceviz Kıran, B17 yatan kıymetli yeğenim Muratcan Ergün, koğuş mevsili Erkan Tan ve son olarak C13'te yatan dostum Mızrak Şan, bu canlara bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Onurlu yaşa, şerefinle öl. Zira sen öldükten sonra seni yaşatacak olan tek şey şerefindir. Tepecik'ten Hikmet Cayvaz. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta can abim Volkan Kızılyel olmak üzere abilerim Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Kurtuluş Şakarlı, Samet Özdemir, Emir Özdemir, abim Armağan Eretoz ve kardeşlerim Bilal Çetin, Mert Şen, Hikmet Cayvaz, Mert Görgülü, Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, Ahmet Yalçın'a bin selam olsun. Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Son olarak sevke giden Volkan Kızılyer abimin derdesi Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş'a da bin selam ediyorum. Her söylediğim söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Ramazan Çetin ve Yasin Akçay, burada birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek isteriz. Başta Volkan Kızılyel, Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Hikmet Cayvaz, Egemen Gürbulak, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Mert Görgülü, Menderes Öztürk, Sedat Başarı, Gencay Karasu, Berat Avni Savran, Mert Şen, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçeoğlu, ismini saymış olduğumuz tüm canlara selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e, L tipine sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu selamlar. Ben T1 B3 koğuşuna

Sezgin Yıldırım, başta Volkan Kızılyer olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat, Yalçın Armağan, Eleftos Hikmet, Cayvaz, Mertçak yani Kelebek, Sedat Başarır, Menderes Öztürk, Bilal Çetin, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Enver Yiğitçioğlu, Okan Fidan, Berat Avni Savran, Burak Kılıçlı, Okan Dönmez'e selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftos'un ellerinden öper. Bin selam ederim sizleri seven sayan Sezgin Yıldırım. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, başta can dostum Umut Fırat Günal ve başımızın belası canımızın parçası olan Furkan Günal olmak üzere Erdal Tarih, Kamuran Ülker, Kadir Namal, Berkay Kayak, Fuat Fırat, Baran Berşe, Bozo, Şahin Serhat Çevik, Mansur Aktepe, Devran Tercan, Zülfikar, Büyük Bingöl ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri sevip sayan Volkan Kızılyel. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Bayraklılı Berat Avni Savran, başta abilerim Umut Fırat Günal, Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Diyarbakırlı Polat Yalçın olmak üzere Bilal Çetin, Mert Görgülü, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Sezgin Yıldırım, Enver Yiğitçioğlu ve son olarak başka kurumda bulunan Sarsılmaz Ensari Altın Işık, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, hedefi bulan mermi tartışmayı keser Bayraklılı Berat Avni Savran. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Egemen Gürbulak, kader birliği yapmış oldum, başta abilerim Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır, İki Gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a sevgiler, selamlar. Biz T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel ve Yasin Akçay, bizim için değerli olan dost abi kardeşlere selam göndermek isteriz. Osman Daşkın, Uğur Savcı, Sidar Erol, Yavuz Çelik, Burak Cüce, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Erhan Teker, Mevlüt Canbuldu, Ferhat Tekeli, Nurullah Öncü, Ali Baran Koşan, İlhan Başarır, Enes Aydemir, Arman Eletoz ve Alip Arap Aslan'a bin selam eder. Gece şu sözle son veririz: menfaat uğruna yerde yatan dünya malı için dostunu satan, fakiri tanımayıp zengine tapan insanlardan koru kendini. Volkan Kızılyer ve Yasin Akçay. Biz T1B3 Koğuşu'ndan Yasin Akçay ve Volkan Kızılyel, burada kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Ensari Altınışık yani Sarsılmaz, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçioğlu, Sedat Başarır, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Kelebek yani Mert Şen'e bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isteriz: sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Volkan Kızılyer, Yasin Akçay. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Kelebek yani Mert Şen, başta Aslan abim Volkan Kızılyer olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Enver Yiğitçioğlu, Sezgin Yıldırım, Ferdi Fener, Ramazan Çetin, Sedat Başarır, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Okan Fidan, Zübeyir Oğuz, ismini sahip sayamadım tüm sözüyle bir gece bir söz ile sonlandırmak istiyorum. Dünya zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

ve sevdam. Kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık, hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel Baba, Saffet, İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam eder ve şerefiyle atan istisnalar hariç tüm canlara da selam olsun. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Mesafeler koymuşlar aramıza ama benim sana olan sevdamın yolu kapanmaz. Bir gün çıkıp geleceğim yanına. Sana sımsıkı sarılıp diyeceğim ki özledin mi beni? Ben seni her gün özledim be güzel canım karım. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. İyi ki T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Seni göremiyorum diye sanma uzaktasın. Gözüm görmese de kalbimin tam ortasındasın. Bazen bir sesini duymak yetiyor bana. Sanki yanı başımdasın, sanki elin elinde can yoldaşım kadınım. Allah'a emanet ol, seni canından çok seviyorum. İyi ki varsın T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Ben hemen cezaevinde yatmakta olan Erdal Karataş, Serdal Karataş, Erhan Karataş, kardeşim Yavuz Bingöl hepsine selamlar. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum bütün kadar mahkumlarına. Sizi çok seven kız kardeşiniz Leyla Bingöl. Buca Kırıklar Açık cezaevinden Yıldırım Karataş ablası Leyla Bingöl'ün selamları var. Seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etyapı'nda yatan ağabeyim Zafer Arslan. Başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsuhane şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Selçuk, Kayış Fezcan, Karadeniz, Eren Arasberg, Amalı Batukan, Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Koşacık, Can Akbaba bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demir ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvar arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Allah herkese sabır, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Selam ve dua ile bütün koğuşa. Ben T3B9 koğuşuna kalan Berşan Polat'ın kuzeniyim. Buradan kalbi güzel, kendi güzel kuzenime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yaşadığım bu zorlu günlerin bir an önce geride kalmasını diliyorum. Kapımıza geleceğin o neşeli günleri dört gözle bekliyoruz. Unutma, mesafeler sadece yoldadır. Kalbimiz hep seninle, dualarımız seninle. Güçlü kal, seni çok seven kuzenin Mizgin Polat. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, seni çok özledim bir tanem. Kokunu, sarılışını, sesini, seni çok seviyorum Mertop. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun, kurban oldum elbet. Bir gün Allah'ıma emanet ol ömrüm. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz Ceylan Taşkıran radyo başına. Ablam yarın görüşüne geleceğim. Ben sana kargo ile Adidas takım yolladım ya. Vişne rengi olanları giy. Özlemle ben görüşe geleceğim, haberin olsun ablam. Sana kargo ile yolladım ya. Adidas onları giy, yarın açık görüşe geleceğim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım yarın Gülten Özlem'le görüşe gelecek. Haberin olsun, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, seni ölene kadar seveceğim. Güzel gözlü karım, seni ruhumla seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bak Gülten yarın açık görüşe gelecek. Pıtırcıkla haberin olsun. Sana kargo ile Gülten takım yollamış ya, onları giy, güzel gözlü karım, sen benim bu hayatta en büyük şansımsın canımın içi. Canını da hiçbir şey için sıkma. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır, annem radyo başına. Annem sen de kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız, sen kendini sıkma, her şey bir gün çok güzel olacak. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, İki gözüm Ceylan Taşkıran'ıma, İsmet Deveci kardeşime, sizi çok seviyorum. Her ne olursa olsun güçlü olun. Bir gün değil ama elbet bir gün. Not
Senin Öner'den inşallah iyisindir abicim. Sen de kendine iyi bak abim. Öner. Karışık sonu. Evet, Öner.

Ben T4A4 koğuşundan tali olan Alper Er, saygıdeğer kıymetli abilerim, güzel kardeşlerim. Hepinize gönülden selamlarımı gönderiyorum. Allah hepinizin yar yardımcısı olsun. Buradan Suat Konuk abim başta olmak üzere abim Ferhat Arslan, kardeşlerim Doğukan Erdoğan, Bilal Çetin, Polat Denerli dostum Mazi Mazlum Bakan bin selam olsun. Suat Konuk der ki biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Gecenin suçu değil, acılarımız karanlık. Kendinize iyi bakın abiler kardeşler, selamlar. Sizi seviyorum. Benden size Azer Bülbül'den Can Dede sizlere gelsin. Selamun Aleyküm Alper Er. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat, Turgut, Özkan, Özdemirli, Sergen, İçmez, Berkay, Buldaş, Arda, Doğan, Nuri, Erdem, Merdo, Manav, Mertcan, Erda, Onurcan, Aksakal, Ömer, Şahin, Hamza, Geli, Tekin, Yusuf, Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım, Sedat Altun, Müfitcan, Dürger, Ersoy, Dönmez, Görkem, Dayar, Kol, Berk, Korkut, Osman Altun, bu değerlere Azar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben C5 koğuşundan Büşra Höyük. Canımın can parçası Gülo Yılmaz. Canlarım Zeynep Kocabaş, Begüm Irmak, Gamze Yapış, Sema Sağlam ve Ruhi Zeydemir. Sarı Papatyam Gülbahar Özbek. Murat abi C14'te bulunan Bergamalı hasrete sesleniyorum. Her ne olursa olsun sen benim canımsın, sakın bunu unutma. Murat abi bu söz benden, Murat bu söz benden Gülom'a gelsin. Şakran'da bir tane vardı, onu da ben aldım. Yıldız Silbe'den Şivesi Sensin şarkısı armağan olsun. Gülom selamını aldım. Allah razı olsun. Aleyküm selam, ben de seni seviyorum. Ezel'den aldım ama Ezel'in diğer söylediğini yazmamış. Ben de zaten duymamıştım. Yani vallahi Ezel sadece bunları yazmış. Başka da yazdığı bir şey yok. Gülo, haberin olsun. Benlik bir şey yok. Var olanı okudum. Selamünaleyküm Murat abi. B12 koşuna atmakta olan hayatımın anlamına seslenmek istiyorum. Süleyman Üçer. Bunu unutma. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyi yapıyorum. Evimizin için geceyi bir söz bırakmak istiyorum. Şöyle diyelim. Her şeyi yapıyorum evimiz için diyelim, burayı ayıralım. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen benim için ne kadar değerli olduğunu bilseydin o dört duvarlar benim için aşar gelirdin. Seni seven Tuğba Yıldız. Süleyman'ım, Süleyman Üçer sonrasında kardeşlerim. Vallahi isimlerini yazmıştık burada aslında ama dur bir mesajı bir okuyayım. Kardeşlerime de selam göndereyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan.

Yardım Süleyman Uçar başta olmak üzere Fıstık Ali, Erol Torluk, Namı Dar, Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namı Dar, Bornavalı Meçi, Mehmet Sait, Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı, akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkurt, Ercan Sayar, Yunus Ülgen, Mesut Aydemir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yeğenim Burcu Pek Acar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmalarını diliyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni. Yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gür Sesten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim abi. Süleyman Uçar, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler dilerim. Süleyman Üçer kardeşim, Süleyman senin de sonrasında Zeydan kardeşim, Zeydan Dal senin de Emirhan'dan aldım selamını. Gökhan kardeşim, ondan sonra bir kardeşim daha vardı, vallahi ismini söylediler. Emirhan kimin ismiydi vallahi ya? Neyse, hepinize sevgiler selamlar olsun kardeşlerim. Emirhan'dan aldım selamlarınızı, Emirhan Toprak. Sizlere de sevgiler selamlar kardeşlerim. Merhaba abim, T1 koğuşuna yatan eşim Şakircan Palite, buradan bir mesajım var. Canım eşim, seni çok seviyorum. Şu an yanımda olamasan da her zaman kalbimde ve aklımdasın. Bunu unutma, hiçbir zaman da aklından çıkartma, olur mu? Seni canından çok seven eşin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Bütün gün uyumuşum. Yengen iletti. Mutlu oldum. Seni çok seviyorum. Yarın geleceğim. Konuşuruz. Seni çok özledim. Kendine dikkat et. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Gün başlarken aklıma gelen ilk şey, gün biterken aklımda kalan tek şey sensin. Kalbin huzurla, yüzün gülümsemeyle dolsun her zaman. Seni çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Hakan Yavaş, Şakran 4 nolu A8 koşuna yatan abim Adem Yavaş. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı senelere, yeni yaşın sana özgürlük ve ailene, sevdiklerine getirsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sabrın kılıcın olsun. Şakran 4 nolu A8 koşuna yatan aslan abim Adem Yavaş'a seslenmek istiyorum. Doğum günün kutlu olsun abim. Yeni yaşın sana sağlık, özgürlük getirmesi dileğimle. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kendine çok iyi bak. Hakan Yavaş kardeş, kız kardeşim yazmış, demiş ki abi Hakan'a anons eder misin, beni bir arasın. Evet, Hakan Yavaş kardeşim, bir evi araman gerekiyormuş. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni, T214 koğuşunun adaletini sağlayan derle abime Süleyman Üçer, abimiz başta olmak üzere Erol Torluk, Hüseyin Torluk, Ali Torluk, Gökhan Alada, Yılmaz Ökmen, Ege Adalı, Meydancılar Kralı, Sebahattin Kış, Metin Kara Bütçe, Mustafa Yetişen, İkinol'da yatmakta olan canım dostum Yunus Ürger, Çamdibili Çağlar Girgin, Şenol Başkurt, Sercan Şayar. Dostlarımla tez vakitte özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ayrıca kadın kapalı koğuşuna yatmakta olan C13'te olan yeğenim Burcu Pek Acar ve beraberinde bulunan tüm ablalara, arkadaşlarına selam olsun. Allah tez vakitte sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Saygı ve sevgilerimle Süleyman Üçer. Emirhan Toprak'la abim Gökhan, herkese selamları varmış. Evet, bu kadar kardeşlerim, sonu karışık biraz. Ne demiş kardeşlerimiz, selamları varmış Emirhan Toprak ve Gökhan. Evet. Hemen sayfamızı yeniledim, şöyle bir. Ben Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici Samet, Alpboğa, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilört, Hüseyin Dahan. Ayrıca Bozkurt Özkurt'un derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gürcan Karadere. Belgin Durak, Seda Cambaz, Dilara Pekcan, sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına Semih Çek'ten Çıkmaz Sokak şarkısı armağan olsun. Ben Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım.

Bilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük, Kalfa Reco, Yıldırım Yavuz Selim, Baydar Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Keko Fırat Öztaş, Seren Atakan Özuyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruç Oğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Şakran T1'de atan abim Mert Aslan, özlenen ve beklenen sen, şimdiden çok özledim, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Abi kadın kapalı B11'de yatan benim nefesim göz bebeğim Dilara Küleş, annem biziz merak etme, seni çok seviyorum, öpüyorum annem. Ezo'ya, Hürmüs'e, Buket'e çok selamlar, Allah'ın izniyle cuma yanındayım inşallah, anne kurban Dilom, ölürüm sana ömrüm, Allah'a emanet ol. Ben B11'de yatan Dilara Küleş, burada B1'de yatan Sevim Küleş'e sesleniyorum. Sevo ben de seni çok seviyorum. Sen benim kanım canım yengem. Kendine dikkat et. Ben iyiyim elbet, bir gün yine beraberiz inşallah. Bu kadar kime kaldı? Buralar diyelim. Buralar kime kaldı ki bize kalsın. Seni çok seviyorum canım. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım. Bir oğlum var, benim canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir görüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her anında kalbime dua ettiren, olur da bir gün yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin kıymetime Ferhat Tunç, özlemin dili olsaydı armağan olsun Sevim Çubukçu. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran kanka cuma açık görüşe, hayatı yaz o gelecek, ben gelemiyorum, detayları anlatacak o sana, ekle hemen onu, yarın anlarla haber gönder bana. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, biz hiçbir zaman düşmanlarımız tarafından yaralanmadık, hep darbe sevdiklerimiz vurdu. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, kulisini bildiğiniz insanların sahneleriyle ilgilenmiyoruz. Murat oğlum hayırlı akşamların olsun. B9 koğuştan kızım kaleli Kürt Hülyam radyo başına. Kurban olduğum Allah sana inşallah olur diye dua edip hayalini kurduğun her şeyin çok şükür oldu, sevincini yaşatsın kızım. Bu zorlu zamanların bir an önce geride kalıp güzel günler görürsün inşallah. T1A20'de olan torunum Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Rabbim hayırlı kapılar açsın size. Rabbime emanetsiniz. Murat abi ben B9 koğuştan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Canımın en içi derdim yağmur yaprağın güneş toprağın duasıdır. Benim duamda senin bir an önce oradan çıkıp yanımızda olman, kurban oldum. Çok özledim, çok beklenen gün çok yakın olur inşallah. Ablam Rabbim en kısa zamanda yanımızda olmanı nasip etsin. Çokça amin. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler çalarsan sevinirim abim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canım kocam, sen sahibim olduğun aşkların en güzeli, en özelisin. Sen benim hem canım hem içisin. Bizi merak etme, bizler çok iyiyiz yokluğun dışında. Yarın aramanı bekliyorum. Çok özledim seni canım. Her günüm sana hasret geçiyor. Başımı her yastığa koyduğumda oğlun da ben de senin hayalini kuruyoruz. Seni nasıl özlediğimi sensiz geçen akşamlar şahit. Seni çok seviyorum. Sen bu dünyada eşi benzeri olmayan adamımsın Savaş'ım. Savaş Aktaş, biliyor musun sevgilim, bazı insanlar birbirini tesadüfen sevmez, Allah aynı duada buluşturdu iki kalbi birbirine yaklaştırır ve ben seni tanıdığımdan beri kalbimin ilk defa huzurla sustuğunu hissediyorum. Allah'ım seni hep yanımda kılsın, eksikliğini değil hep varlığını yaşatsın bana. Sen eli öpülesi adamsın sevdiğim Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Aşakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? Günlerim iyi geçiyordur inşallah. Buradaki tüm sıkıntılara koşmaya çalışıyorum. Aklım burada kalmasın kardeşim, benim sağlığına duacıyız. Gün gelecek her şey eskisinden daha güzel olacak. Bu beraber geçiremediğimiz tüm günlerin yerine Allah'ın izniyle daha dolu üstesinden geleceğiz. Adanın geçtiği yerde herkesin selamı var sana. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarından selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenen sen aslan kardeşim Uğur Dündar.
Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan ve ismini saymadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, umarım hepiniz iyisinizdir. Güçlü ve sabırlı olun, unutmayın. Sizi burada almak bekleyen kardeşleriniz var. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden devam ederiz. Her şey Rabbimin izniyle daha güzel olur. Rabbim gücünüzü, sabrınızı daim etsin.

0: Hepiniz vardınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz Uğur Dündar. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran Teş Cep 5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Bugün gönlümü aldın. Konu sen olunca ben de akan suların durduğunu biliyorsun. Bir daha lütfen böyle yapma. Beni burada üzme. Biziz, merak etme dediklerimi unutma. Rica ediyorum senden. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Çevişçe 5 koğuşuna bulunan can parçam Mert Çulha radyo başına. Mert'im senin için elimden geleni yapıyorum. Dışarıda herkes şahit ama sen beni üzme artık. Mektubum ulaştığında her şeyi daha iyi anlayacaksın inşallah. Lütfen bu ilk ve son olsun. Uğraşmamız gereken, konuşmamız gereken daha farklı şeyler var. Seni çok seviyorum. Herkesin çok selamı var. Öpüyorum. Ay yüzdüm. Ben Damla Çakmak B10'da olan canımın içi Beyza Özkan. Ne zaman için daralsa şu cümleleri hatırla. Vakti geldiğinde Allah yerli yerine koyar her şeyi. Sonra sana dönüp der ki bak beklediğine değdi. Senin için sakladım buydu. Sabret güzelim. En güzel yarınlar senin olacak. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Bilge Nur Kavas. Beyzoş'um canımın içi ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Mektubun hala gelmedi. Bekliyorum. Çalışıyorum ben de. Annemle beraber idare ediyoruz işte. Bir tanem seni çok özledim canımın içi. Keşke yanımda olsaydım. Bugünlerde geçecek. Bir gün hiç merak etme. Seni seviyorum bir tanem. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Ben B7 koşulan Halime Sultan, kıymetli aile dostu ve kader birliği ettim avukat kardeşim Çağla Merve. Yüce Allah'tan temenni ederim ki tez vakitte onun için hak yerini bulur. Cengiz İmren'den Nankör şarkısı sizlerden ricamdır. Murat Bey, ben B7 koşulan Hanım Sultan, B10'da yatmakta olan kıymetli kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e selam olsun. Kızlarım unutmayın ki biz her ne olursa olsun bizden olur. Dilimiz rahat durursa başımız dik durur. Gizem'im, bilirim ki sen emanetime gözün gibi bakarsın. Allah'ın neyse o da odur gözümün nuru. Murat Bey, ben B7 koğuştan avukat Merve. Kader birliği yaptığım değerli aile dostum Halime Sultan ve onun gönül birliği ettiği kader mahkumu tüm dostlara selam ederim. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında Yusuf kardeşimizin ses kayıtları vardı. Tabii. Hemen Yusuf kardeşimizin ses kayıtlarının bir kısmını paylaşalım. Evet, şunu kısalım, şunu da şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam. Ben Demir Ağustos'tan Müslüm Can Kuzguncuk. Yani Çiko. Burada değerli bir kardeşim var. Kedi Yusuf, yani Yusuf Kıvılcım. Bugün onun doğum günü. Yusuf, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle, ailenle ve özgürlüğünle geçirmen dileğiyle seni seven abin Müslümcan Kuzguncu yani Çiko. Ayrıca kadın kapalıda bulunan Nuray yengeme yani Nuray Kıvılcım'a da buradan selam olsun.
2: Rüyayet rüya geçer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Demir Ağın Üç Koğuşu'nda yatmakta olan Devran Tercan. Sağ ol, bugün benim için değerli ve kıymetli olan Kedi Yusuf abimin doğum günüdür. Doğum günün kutlu olsun abim. Yeni yaşın sana özgürlükler getirsin. Seni seven kardeşin Devran Tercan. Tamam.
3: Anne, bunları Murat'a atacakmışsın.
4: Selamun aleyküm Murat abi. Ben D1 Ağın Üç Koğuşu'ndan Yunus Sepetöre. Yani İklas Yunus. Bugün Yusuf Kıvılcım abimizin doğum günü. Yani Kedi. Yusuf, doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerinle kutlaman dileğimle seni seven kardeşin Yunus Sepetören Cemilcek'ten bir şarkı da armağan etmek istiyorum sana abi. Çıkmaz bir sokakta. Allah'a emanet.
5: Selamünaleyküm. Ben Murt'a giden Yılmaz Ertuğrul. Evvela işte kader dileği yaptığım aslan abim Yusuf Kovuzim. Yani nam eder ki Yusuf'un doğum günü kutlarım. Rabbim bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle beraber olmaya da versin. İyi ki doğdun aslan abim.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 Ağın Üçlü yatmakta olan Harun Ağır. Burada beraber kader birliği yaptığımız Kedi Yusuf'un doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki yaş gününde ailesi ve çocukları olmasını temenni ederim.
0: Yusuf kardeşim, şimdilik bu kadar. Hemen şunu da bakalım. Hangisinde kalmıştık? Evet, bu muydu? Yok, bunda değil. Bunda kalmıştık. Evet. Yusuf, diğerlerini de inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.

Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Birlik kardeşler, Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Üç güzel şarkı sonrası hemen mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gedizli Fıstık Ali Erol Torluk Namıder Kara Erol Hüseyin Torluk Yılmaz Ökmen Emirhan Toprak Mustafa Yetişen Namıder Bornavalı Mıçı Mehmet Said Aras Sebattin Kış Burak Ayaz Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin Şenol Başkut Ercanser Yunus Ülger Mesut Ağdemir Eşref Pek Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yeğenim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmalarını diliyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni. Yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Ya da sen söylersen çok çok makbul olur Murat abi. Süleyman Üçer tüm kadar mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. İnşallah söz vermeyeyim, söylemeye çalışacağım kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. B12 koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamına seslenmek istiyorum Süleyman Üçer. Bunu unutma. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyi yapıyorum evimiz için. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen benim için ne kadar değerli olduğunu bilseydin o dört duvarları benim için aşar gelirdin. Seni seven Tuğba Yıldız. Hemen bu mesajımızı da okuyalım. Ben T2C7'den tahliye olan Kadir Yurteli dostum Bekeş Murat Özel kardeşime selam olsun. Bazı yollar ayakla değil yürekle yürünür. Ahmet Kaya Selda şarkısı armağan olsun. Ben Mert Demirtaş T2C7'de atan aslan kardeşim Murat Özel Bekeş'e bin selam olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Ben İbrahim Yurteli T2C7'de atan aslan dostum Murat Özel Namıdar Bekeş'e selam olsun. Zor zamanlarda gecemde güzel manzaralar göremezsin. Ferhat Tunç Bir Kanarda türküsü armağan olsun. T2B13 koğuşuna yatan eşim Orhan Mete aşkım evdeyim aklın kalmasın. Ben de asıl sensizlik üzüyor beni ama inşallah bugünler geçecek birlikte bu günleri atlatacağız seni seviyorum kral. Eyüp abim Eyüp Gürgür. Burada Sergen'im burada karşımda Sergen Gürgür. Kavun Hasan kardeşim var paşa var paşa aslan var. Sırasında da Onurcan Pınar kardeşim var. Hemen sana bir selam gönderip yolcu edeceğim kardeşlerimi.
1: Hepiniz hoş geldiniz gençler.
2: Hoş bulduk. Selam aleyküm. Ey babam nasılsın? İyisin inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz şükür abim benim. Allah'tan başka illa Eyüp Gürgür'den başka baba tanımam. Reisim. Paşa Sergen Gürgür. Paşam Gürgür. Seni bekliyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın reisimiz. Seni seven Onur Can Pınar. Allah'a emanet ol dayım benim.
3: Selamünaleyküm canım abim. Cümletten bütün kader mahkumlarına da çok selam söylüyorum. Seni çok seviyoruz Paşa Sergen benimle beraber. Aklın kalmasın buradan. Bütün ismini sayamadığım arkadaşlarıma, kardeşlerime çok selamlar. Allah tez zamanda bizlere sizi kavuşursun. Seviliyorsun iyi bağlı.
0: Eyvallah kardeşlerim. Ayağınıza sağlık. Selam Murat abi ben T4A8'den İbrahim Akbaş aleyküm selam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşim dostlarım abilerim Orhan Yağcı Mami Tutkun Mehmet Evin can dostlarım Say Sayım Atalay Tan Yıldız Murat Vatansever Doğukan Erdoğan Oğuzcan Aslan yani Kopo Ahmet Deder Enes Suracı Yusuf İslam Emin Torul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki doğa kapı çalmaktır sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim dostlarım abilerim Orhan Yağcı Mami Tutkun Mehmet Evin Sait Sayım Olcan Aslan yani Koplu Ahmet Deler Atalay

Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buratan Yıldız kısacası Ati başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı Mami Tutkun Mehmet Evin Sayın Sayın Volkan Erdoğan Ozcan Aslan yani Kopo Ahmet Deder Murat Vatansever İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul'a Emin Tuğrul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerin yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını unutma. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan sayı sayın başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı Mami Tutkun Mehmet Evin Doğukan Erdoğan Ozcan Aslan yani Kopo Ahmet Deder Murat Vatansever Atalay Tan Yıldız İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Torul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kim olduğumuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöpü koca bir dağ yok etme yeter. Serhat Bozdaş, Serhat kardeşim gözlerinden öpüyorum selamını aldım kardeşimden. Aleyküm selam Cellomen. Sana da sevgiler selamlar. Koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime, abilerime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Serhat Bozdaş kardeşim, Cellomen kardeş. Sağ olun selam göndermişsiniz. Aleyküm selam. Sağ olun ben de sizleri seviyorum kardeşlerim. Hemen mesajlarımızı toparlayalım. Selam paşam ben Koçarı. Aleyküm selam Ayhan abim paşam. Dün iyi şeyler yaşamadım be. Bir de keyifsiz olmam. Buradan Leyla Hanım'a teşekkür ederim. Abla sayesinde konuştuk. Çok sağ ol güzel düşüncelerin için. Ayrıca Melike Baran ablama da birlikte yattığı tüm arkadaşlarına da selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Tüm kader mahkumlarını Allah bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Selam paşam ben Koçero bugün hiç evden çıkmadım geçmiş olsun geleceğim zaten. Paşam çok şirin kardeşlerle birlikte koğuş arkadaşlarına selamlar sevgiler hayat ne kadar karma karışık değil mi? Hepimizin bir umudu var. İçerideki dost arkadaş abla bacı kardeşlerim Allah'ım gerçekleştirsin umut olmadan yaşam olmaz. Umudu güzel insanlar çıkarsın insanların karşısına inşallah. Kaderiniz güzel olsun. Saygı sevgiler hepinizin önünde eğiliyorum. Sevgiye aç insanlar güzel geceler hepimize. Bana da yeni umut yeni hayat kul kaderini yaşarmış saygılarımla. Paşam kurban oldum dostum bir parça var. Geçen günlerde benim yanayım ben hecene değil paşam inandığıma yanıyorum. Bazen yaptığı bir takip eder o gölge tam güneş tepedeyken kaybolur. İşte o zaman tepedeki güneş yakar kör eder. Sitem değil asla yaşanan iyi diye avunduğum kötü yaşama üzülmek sadece geçip giden günlere. Bir ben yanayım tutarsa ahım sana kapanmayan bir acı yarayım. Paşam ben Koçero bugün paşam içimde garip bir üzüntü tarifi imkansız bir sıkıntı var biliyorsun. Bu yerde değer verdiğim ya da sevdiğim birinin üzüntüsü bu çünkü hissediyorum paşam. Allah'ım sevdiklerine ve sizin sevdiklerinize dert keder vermesin. Lider Radyo dinleyenleri hepinize sevgi saygılar. Allah'ım daima yanınızda, yanı başınızda olsun. İyi tahliller diliyorum saygılarımla Koçero. Evet hemen yavaş yavaş toparlayalım. Bu arada Eyüp Gürgür abimin de Orhan Mete abime Hamza Bayhan'a sizlere çok çok selamları varmış abi kardeşlerim. Eyüp Gürgür abimin hepinize selamları var. Haberiniz olsun selamlar üstümüzde kalmasın. Ben Batuhan Çalıkuşu Sezen'im güzel eşim benim. Her şey çok daha güzel olacak. Sen o güzel canını sıkma. Hiçbir zaman senin yüzün solmasın. Senin yüzündeki tebessüm benim hayata tutunma sebebim. Bebek yüzüm sen canımın canısın. Öpüyorum hasretle Murat abi Sezen'ime tripkolikten. Gözlerim var ya çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun can abi Murat Bingöl. Sağ olasın Batuhan hepimizin kardeşim benim. Ben Batuhan Çalıkuşu Sezen'im. Yaşamım boyunca geçirdim ve geçirmek zorunda kaldım. En zor mecburiyetim sensin. Sensizlik ve sessiz yaşamak oldu. Ha çölün ortasında suya muhtaç kalıp susuzluktan ölmüşüm. Ha burada sensiz kalıp sensizlikten ölmüşüm. Aynı şey. Ben sensiz hiç olur muyum? Yok olurum. Sana hasret yaşıyorum. Buna yaşamak diyemiyorum. Çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum yokluğundan. Ben Edo Saraç Neşe Kaynağım radyo başına.
Şu deli başıma bir dert olsan bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe Kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7'den adaletini sağlayan Umut Özer. Aleykümselam Umut kardeşim. Farklı kurumlarda olan canlarım Ali İmran Korkmaz, Ramazan Alkış, Davut Boran Tekin, Boran Ömer, Boran Salih Dursun, Umut Salhan, Serhat Sayan ve yanımda bulunan kardeşim Yusuf Salhan yani Reis Hacı Simo, Aslan kardeşim Medet Doğan. Gece bir söz, ya çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, ya inerim yeryüzüne seyreder alemleri. Ben T3B7'den Medet Doğan, yanımda bulunan abilerim Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Semih Güreş'e, akabinde canım kardeşlerim Aliço Uluçanlı, Muharrem Havalıoğlu yani Marco Kuruçay, Mesut Hep Bektaşoğlu, farklı kurumda olan reis abim Burak Doğan'a, sana canlar feda, gece bir söz bırakıyorum, ben dostlarımı yanıma, düşmanımı karşıma alırım, alem buysa rejon tek. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli, Deveci Sedat, Sakız Çiçeği, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can, Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan, Kubilay, Nazım Kuyucu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım, tüm dostlarıma selam ediyor. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Murat kardeşim, ben Tepecik'ten Necla Satran, Kadın Kapalı'da bulunan dostum Döndü Pala'ya selam ediyorum. C9 koğuşuna selam edelim. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşunun güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Hamiyet Güleş, Elif Çetin, gece bir söz bırakıyoruz. En büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrulardır. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Ben Bornova doğanlardan Ahmet Belek, Foça Açık Cezaevinde yatan Cengiz Ağdaş'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım ve orada yatmakta olan Cengiz Tosun, Emrecan Çiçek, Mehmetcan Ene, Gökhan Tunç ve tüm doğanlar Mevlana çocuklarına selamlarımı yolluyorum. Ben Müge Kına, Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım ablam Şeyma Coşkun, nasılsın? İki gözüm iyisindir inşallah, biziz, merak etme canımın içi, oturuyoruz evde. Ege'nin de çok selamları var, seni çok seviyoruz, hiçbir zaman umudunu kaybetme, Allah'ın izniyle en yakın zamanda çok güzel şeyler olacak bizim için, senin kardeşin aslan gibi her zaman arkanda, seni çok seviyorum, kurban oldum, Allah'ıma emanet ol, o güzel gözlerinden öpüyorum, iyi geceler canımın içi. Kadın Kapalı'da yatmakta olan Şeyma Coşkun, canım kardeşim iyisindir inşallah, ben deyim. Şu an çalışıyorum, seni çok özledim, sesini duymayı bile bir an önce özgürlüğüne kavuşman dileğiyle, seni çok seviyorum kardeşim Aydan. Ben Umut Kına, herkese iyi akşamlar. Kadın Kapalı'da yatan baldızım Şeyma, ne yapıyorsun canımın içi, moralini bozma. Sabret, ne gerekiyorsa her şey yapılacak. Şimdi bir avukatla görüşeceğim. Allah'ın izniyle yakın zamanda çıkacaksın oradan. Tüm arkadaşlarına da selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin, canım kasabalı Vedo, aynı kurumda olan canlarım Arda Kurt, Mertcan Doğanay, ismini sayamadım, tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Murat abi, ben Mine, Menemen Kapalı'da olan sevdiğim Rafet Kale radyo başına. Kalbim diyorum özgürlüğün mavisi, gözlerin pencereden ranze yansıyan güneş, hasretinse gökyüzüne bakmamı engelleyen demirler kadar paslı ve çekilmez yüreğime doğan güneş, gözlerin yine de aşıyor nice demirleri, nice engelleri, seni seviyorum adam, tüm güzel şarkılar bizim olsun. Ben C8'den Mine Ekitmen, sevgili Rafet Kale, varlığın hayatımdaki tüm boşluklara yetti. Hangi duayı etsem, hangi dilde anlatsam, seni ne kadar yazarsam yazayım, sevgimi yine de eksik kalır, tarif etmek zor. Bendeki seni bir Rabbim bilir, bir de ben bilirim kalbimdeki yerini. Can dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelenk diyelim. Evet, Fırat Çelenk kardeşlerim Çilem Demir, Eri Bozkurt, Poezi Blok 3, güzel çok güzel gülüyorsun, bizlere armağan olsun. Ayrıca Sinan da, Berkan Kerem, sizlere de selamlar. Tabii ki unutmadığımız Ulviye Uçar, seni de çok seviyorum.
Ankara'dan selamlar olsun. Kadın kapalı olan kızım Elif Bozkurt kızım. Sen benim emanet etmeden uyumadım. Her sabah varlığına uyandığıma şükrettim. Her gün ellerimi Allah'a açma sebebim. Avuç içinde en güzel doğamsın Elif'im. Sen benim buğday tarlasını açan gelincik çiçeğimsin. Seni çok seviyorum. Canımın tayçi Elif Bozkurt. Senin için dünyayı yakarım, haberin olsun. Sen gül ki ben de huzur bulayım.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben TV7'den eski İzmirli Ozan yazar. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan yazar. Aslan kardeşlerim Berkay Özel Diyar. Birinci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Ayhan Baysan Osman Karakalpak Gürbüz. Kıyaçı kardeşim koğuşumuz olan. B18'de bulunan aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzrek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır sizleri seven sayın eski İzmirli Ozan yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan yazar kardeşlerim Berkay Özel Diyar. Birinci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Gürbüz Kıyatçı Osman Karakalpak Mert Kaya aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz Mehmet Karagöz burada her zaman bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz Nuri Özden Yücel Özden Vahap Aksoy Murat Koşar'a da bin selam olsun. Sizleri seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracınınla Abidos kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim. Eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar kardeşlerim. Diğer birinci Deniz Şahin Gürbüz Kıyatçı Eren Kotanoğlu Murat Koşar. Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz B18'de bulunan abilerim. Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun. Yine senin aracınla kadın kapalıda yatan sevdiğim Rümeysa Kanık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den kaleden Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslan dayım Mustafa Yıldırım aslan abilerim. Özcan yazar, Ozan yazar. Gürbüz Kıyatçı Berkay Özel Diyar. Birinci İsa Aslan Osman Karakalpak Murat Koşar Vahap Aksoy kardeş koğuşunda. 18'de olan abilerim Halil Karagöz Mehmet Karagöz. Fırat Korkmaz Mete Dökme Kerim Badır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda yatan Yasin Gökalp, Mustafa Kun, Bilal Yavuz'a bin selam olsun. İki güzel şarkı. Sonrasında kaldığınız yerden devam edeceğiz.

kaldığımız yerden devam. Hemen WhatsApp'ımızı toparlayalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı Serhat ve Mert Çankarayüz. Hamit Elma, Ali Baran Koçtan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket. İsmini yazamadım. Bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptım. Doğrularımdır. Ve selam. Ben Üçnoğlu A13 koğuşuna karşı yakalı Aykut Polat. Kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute Ali İmran Korkmaz A2. Ömer Elmastaş, Emir Rutbil Batuhan, Ekşioğlu Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan Mustafa Turan yani Mute Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe'den aklım hep seninle şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu A13 koştan Mustafa Turan yani Mute. Başta kader birliği yaptım. Dostlarım karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Yemin, Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a Foş Aşık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ürgün, Onur Ürgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kınan, Muzaffer Gürler, Azat Özyaşık, Şahin Demir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengülü, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özyaşık, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Reşber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Ben T1A16'dan eski Şamlıklı Fatih Boran. Benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmuz Bayraktan, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tejan, Mete Dökme. C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim Aslan Yürekli kardeşim Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim Can Polat, Dikici Mehmet Akgüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy. Bu derli canlara bin selam olsun. Geceye sözümdür. Siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayacı, Can Polat, Dikici kardeşlerim Azar Birbir'den şarkılar armağan olsun. Ben eski Şamlıklı Fatih Boran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşundan Batuhan. Üç Demir aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için değerli olan Burak Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, İki Gözüm, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkan Özcan, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer, abim Serdar Özcan. Bu değerlilere selamlarım bakidir. Geceye bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ben dostluğu da düşmanlığımı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanı da. Ve selam sana da iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim.
Murat abi, ben Batuhan Üçdemir. Senin araç alanıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben. Başta Emir Kızılay, Polatcan, Aslan, Raşit, Atan, İsa, Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Apo Duman, Apo İlba, Burak Karabaş, Serkan, Dinçer, Kürşat, Akçay. Bu canlara Murat Şampınar'ın Mapus Zanzası şarkısı armağan olsun. Sizi seven Batuhan Üçdemir. Altından kupa olsa da susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olursa düşenin dostu olmaz. Vesselam. Sana da iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir nolu B9 koğuşundan eşek başlı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek başlı Fırat Bardakçı, koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim. Çamdibili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek. Kelle yani eşek başlı Erkan Toprak, Alperen Kiriş. Büyüğümüz Barbaros Kilit, Namıder Dede. Aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvenliğimiz bir daha yok. Kar istediği yere yağabilir. Bir nolu B9 koğuşundan eşek başalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek başlı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek, Kelle yani eşek başalı Erkan Toprak, Alperen Kiriş. Büyüğümüz Barbaros Kilit, namı derde de aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Ben T1B17'den Furkan, güne bakan başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuyla Ali, Gökçe Ali, Durmaz Erenes, Keşik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat Ekmen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedeli ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Barkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T2B16 koşuna atan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Cezaevi diye bir yer var, heveslerimiz, hayallerimiz, sevdiklerimiz hepsi orada. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim, ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Baran Berşer, Refik Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Hüsnücan Aydın. Son olarak Erdal Tali abime bin selam ediyorum. Murat abi ismini zikredemedim, tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da bin selam ederim. Bu canlar Erkan Doğan eden, çekilmez hasretin çalarsan sevinirim. Murat abi gece bir söz söylemek istiyorum. Varsa paran pulun alem olur kulun, yoksa paran pulun mezar olur yolun, Yiğit Turan. Değerli Murat abim ben T3C8'den Yiğit Turan. Değerli abim Mert Turan, benimle bu kader birliği yapan dostlarım Cesur Ergün, Murat Güngör, başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Emrah Tatlı, Adem Sabek, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Muhammed Maya, Yiğit Şirin, Serhat Sen. Murat abi bu canlara selamlarım. Bakir Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Yol kararında yokum diyen haindir Yiğit Turan, sağ olasın Yiğit kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz, yukarı mahalleden Bozu Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile kader birliği yaptım Escobar abim. Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu dost abi kardeşlerim. Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki, İvru, Yusuf, Asi. Gece bir söz, madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Keşfilov'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Yalnız Berdan Doğanay kardeşimin mesajları gelmiyor Berdan. Birkaç gündür mesajların gelmiyor. O zaman biliyorsun yanlışlıklar vardı. Birkaç kez anons ettim kardeşim benim ilgilenirsen diye. Yusuf duyan varsa T1B11'deki kardeşlerim Berdan'ın haberi olsun. Belki de gelmiştir şu an ama yani şu dakikaya kadar görmedim.
Murat abi T1B11'den ben Yusuf Uçankuş. Bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım Erdoğan, Şahin Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Manisalı İbrahim Akar.

Kadın kapalı, cep beş koşuna atan Havva Ünal. Gönlümün sultanı, hayatımın anlamı seni. Çok seviyorum, iyi ki varsın. Tam taşıdan gidişat şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Abi senden isteyeyim Mustafa Yavuz'dan Kardeş şarkısını, rahmetli babam Oktay Arslan'a. Sincar cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a. İzmir Üçnoğlu koşuna atan abilerim ve kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sahan'da, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Acil Akaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco Önen, Kaleli Ruhni Serkan, Yıldız Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Nalin'i istemiş olduğum şarkıyı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Selamünaleyküm güzel insan, ben TK4 koşulan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit, şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit, şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben Menemen'den Zakir Aydın Şakran, T4'te yatmakta olan Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Aslana kafes yakışmaz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran T4A17 yatmakta olan Ahmet Alan abime, ben Ataşehir'den Onur abi de zamanda görüşmek üzere, seni çok özledik, hep aklımızdasın, bir emrin olursa buradayız, saygılar sevgiler, Allah kurtarsın. Ben Turgutlu'dan Adem, T4A17 atan kardeşim Ahmet Alan'a, dostum seni seviyoruz, yolunu bekliyoruz, gözün arkada kalmasın, Allah kurtarsın. Hemen son mesajlarımızı da toparlayalım. Sonra SMS'ten kaldığımız yerden devam edelim. İzmir Menemen T tipi cezaevinde Muhammed Fatih Bayram'a türkü çevik diyar diyar armağan olsun. Yakın zamanda kavuşacağız sevgili, Allah'a emanet ol. Son meselelerini yavaş yavaş toparlayalım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenlerle ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamları leşimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Not: ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Not: sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisine Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca. Hayyede yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Not: özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet. Sağ ol kardeşim benim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz, cansınız. Not: bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat. T3A7'deki kardeşler. Şimdi ablam yazmış Murat abi, iki mesajı okunun. Diğerlerini de okunmadı. O sizin gönderdiğiniz SMS'ti kardeşler. Şimdi 4 mesajınız şimdi okunacak. Allah izin verirse bu haftadan sonra kayıt yapacağım mesajlarınızı. Koğuş mesajlarını gönderen kardeşlerim, bir kez daha sizden ricamdır, rahatsızlığından dolayı.

0: biliyorsunuz, yoksa böyle bir sıkıntım yoktu. Artık yavaş yavaş belli etmeye başladı. İki mesaj üstü gönderen sevgili kardeşlerim, WhatsApp üzerinden Murat abi mesajlarımızı okuyun, okusun diyen kardeşlerim. Allah izin verirse haftadan sonra mesajlarınızı otomatik kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Hoşgörünüze sığınıyorum. Bilginiz olsun. Mesaj göndermek isteyen kardeşlerim var ise mesajlarınızı gönderebilirsiniz bu şekilde. Kayıt mesajı olacak şekilde. Kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim. Berat Kurtay Yamanlardan, Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kobin Göl. Sedat, aynı isim orada da vardı. Ali Kobin Göl. Yani doğru mu okuyoruz, yanlış mı yazılmış bilmiyorum. Salih Aydın, Namıder İbrahim Şeren, Lodos Şahin, Bekten Umut Ökmen, Ferdi Seres, Ahmet Gürmaç, Hamza Onay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz, değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakidir sizi seven sayan ve özleyen abinin Sedat Bulut. T3A7 koşulan Sedat Bulut, farklı koş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım, bakiyelerim. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuşundan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz, akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Serez ve ismini sayamadığım bütün dostlarıma bin selam olsun. Sizleri seven Şahin Bekten. Burada da Ali Kobingöl yazdığına göre demek ki o mesajların içerisinde de Ali Ko olması gerekiyor. Doğru mu kardeşlerim? Evet, öyle. Doğru, Ali Ko olması gerekiyor. Tamam, şimdilik bu kadar kardeşlerim. Sizden bir 10 dakika müsaade isteyeceğim. Sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
1: Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98
2: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Yakup Kaya ve İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Evet, WhatsApp'ımızı toparladık. Şimdi SMS'te kaldığımız yerden devam. Bu arada Şehmuz Kurcan, Şehmuz'un selamını aldım Rıdvan abimden, babadan. Aleyküm selam, sağ olasın Şehmuz Kurcan kardeşim. Abi kardeşler, Şehmuz hangi koğuştadır bilmiyorum. Duyuyor mu duymuyor mu onu da bilmiyorum. Duyan varsa, uyuyorsa da sabah Şehmuz kardeşimizin selamı üstümüzde kalmasın. Selamına selam, aleyküm selam Şehmuz Kurcan kardeşim. Sonrasında İbrahim Acar kardeşimin de kınalı Ekrem Birlik kardeşime çok çok selamı vardı. Kınalım, sana çok selam vardı İbe kardeşimin. Selam üstümüzde kalmasın. Hemen kaldığımız yerden devam. Murat abicim iyi yayınlar. T1C18'de güvenim, kurban oldum. Kimliğim gelmiştir sabah ama ben evde yoktum. Babamı acile kaldırdık. Öğlene kadar hastanedeydim. Yarın görüşe gelemeyeceğim ama her an aklımda ve kalbimdesin. Seni çok seviyorum sevgilim. Çok az kaldı. Bir daha hiçbir kuvvet bizi ayıramayacak. Söz veriyorum sana. Seni çok özlüyorum. Unutma. Allah'a emanet ol. Güven Göksu Kampolat. Selamünaleyküm.

Murat abi ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar, koğuşunan Sait Çelik, Namıder, Kürt, Bedo, aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarası amcam Yalçın Öztanık, Mesul yardımcısı dayım Kenan, Dilek, Aslan, Sadullah, Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Samet Tural, abi Murcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Arda, Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Demir kapılar, dikenli teller umudu, durduramaz özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten Esiko, aleyküm selam sağ olasın Esiko kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan aslan dostlarım ve abilerim Sürgün, Mustafa, Olcan, Balta, Taylan Korkmaz, Seyit Ayık, Bilal Ayık, Hasan Yıldız ve Bayraktan dostum Aurora. Evet dostum Aurora, çok selamımı yolluyorum. Balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle. Ben Selçuk Ok, T1'de yatan dostlarım başta Ahmet Durmaz, Fırat Bardakçı, Oktay, Özdemir, Alperen, Kiriş, bu dostlara selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran, Birnoğlu, T tipinde yatan bütün mahkumlar radyo başına. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yarın bütün Şimdi okursa sıkıntı olur. Bu mesajı kim yazmış? İsmi de yazılı değil kardeşlerim. Hakkını helal et. Emek sarf etmişsin. Bize sıkıntı olur. Seni seviyorum. Kimsen bilmiyorum. İsim de yazılı değil. Muhtemelen de duyuyordur, dinliyordur. Sevgili kardeşim hoşgörüne sığınıyorum. Ha, mesaj içerisinde sıkıntı, kendisinin yazdığı bir sıkıntılı bir şey yok. Ama benim okumam sıkıntı olur. Kötü bir şey yazmamış. Allah var yani. Kimse tereddüt etmesin ya da ne yazdı diye merak etmeyin. Toplumsal olarak güzel bir şey yazmış ama işte bizim maalesef biliyorsunuz ki çıkan yasalardan dolayı basın yasağı var. O yüzden onu pas geçtim kardeşim benim, hakkını helal et. Ben Kardelen Nilay, T1B9 koşuna atmakta olan canım kardeşim Can Polat radyo başına. Aslan kardeşim dün annene gittim, söylemiş zaten, oturduk baba dedikoduları yaptık. Resim çekildik, sana mektupla göndereceğim. Perşembe görüş saatini söyle Ecem'e, kesin geleceğiz. İstersen Nur diyor ki beni de yazsın. Canım kardeşim önce Rabbime sonra kendine emanetsin. Murat abi aslan kardeşim Can Polat için Mahsun Kırmızı Gül'den dayı çalarsan sevinirim. Murat abim kolay gelsin. Ben Kadın Kapalı'dan Leyla Zümra, sağ ol kardeşim benim. Mesajım Koçero'ya. Merhametli, güzel kalpli insan. Öncelikle hasta olmuşsun. Buradan sana geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Kalbim, dualarım seninle. Bugün sesini duymak güzeldi. Bu hafta toparla kendini. Haftaya açık ziyaretime gelirsin. Sana değer veren Leyla Zümra, seviliyorsun. Ben Seçkin Ok, Foça Açık'ta yatıyorum. Şakran'da yatan Selma Ok. Canım eşim, seni çok özledim. Özlemim sana çok büyük. Canım yanıyor artık sensizlikten. Bizi bu hallere sen düşürdün, ben yine de senden vazgeçmedim, geçmem de iki gözüm seni Sevinçek'ten hiç vazgeçmeyeceğim, her şeyde vardır bir hayır, benim umudum var, biz yine kavuşacağız, seni seven kocan, kendine iyi bak, dikkat et kendine. Bu şarkı Foça'da yatan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin. Müslüm Gürses'ten Yanarım. Ama Sevinçek de yazıyor orada, yanlış yazmışlar demek ki kardeşlerimiz, yani bizlik bir şey yok. Foça Açık cezaevinde yatmakta olan Doğanlarlı Cengiz Ağdaş, doğum günün kutlu olsun kardeşim, inşallah özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Kafkas Cengiz Ağdaş Doğanlarlı Dado. Mardin'den sevgi ve bol özlem gönderiyorum abime. Onu her şeyden çok seviyoruz. Bizim için çok kıymetli. Onun saçının telini hiçbir şey değiştirmeyiz. Bir nolu C16 koğuşuna bulunan abim Velat Çeri, Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısı armağan olsun. Ben Gülce Ülgü, Tansel Ülgü radyo başına. Aşkım sesini duyamadım, bugün çok özledim. Merak etme iyiyim, seni çok seviyorum kocam. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar Şakran Kadın Kapalı C9 koğuşunda olan Ecem'e, güzelime seslenmek istiyorum. Güzelim bugün seni iyi gördüm, moralini hep yüksek tut, daha şimdiden çok çok özledim. Güzel günler yakındır boncuk gözüm, lakin bu dava meselesini bitir. Bir an önce yasal hakkını kimse elinden alamaz, geç bile kaldık zaten. Mektupla yazacağım sana gereken her şeyi, Allah'a emanet güzel gözlüm Hasan Girgin. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben Muazzez Sunal, A5'te olan canım ablam Şükran İrge radyo başına. Canım ablam izindeyim ben, seni çok

Özledim seni, çok seviyorum, inşallah görüşüne geleceğim ben. Murat abi, ablam için Teme Teme şarkısını çalarsan sevinirim. Seneler şarkısı borcum vardı Süleyman. Uyumayın, birazdan inşallah söylemeye çalışacağım. O da söz verdiğim için size karşı mahcup olmamak babında söyleyeceğim birazdan inşallah. Şakran T1C9'da yatan kalbim, eşim Çimentepe'li Raşit'e ve bütün koğuş arkadaşlarına Bayram Şenpınar'dan Susmayın Dağlar şarkısı gönderiyorum. Bugünkü yüzünü, sevincini asla unutmayacağım. Ben 18 sene hiçbir şey senden bir karşılık görmek için değil, ben seni her şeyden çok sevdiğim için yaptım. Ve yine ölene kadar bile olsa sen o kapı içinde, bense o kafanın dışında, yine seni almak için bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum çocukluğum. Murat abim selamünaleyküm. Ben Şakran Açık'ta olan Batuhan Seymen Er. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Kadın kapalı dolan Salih Hep Bektaş oğluna, canım karıma Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi şarkısı armağan olsun. Canım karım, doğum günün kutlu olsun. Murat abim selamünaleyküm. Kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel'e, Meluşum nasılsın, inşallah iyisindir, seni ve incimi çok özledim, İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun, çocukların çok şükür iyiler, bugün aramadın, bekledim, inşallah bir sıkıntı yoktur, sabah erken ara bizi Murat abim, kolay gelsin, sağlasın. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1C9'daki eşim Raşit'e, Güllü'den Hatıralar Ceza Vermez Mi bize şarkısını gönderiyorum. Sen hiçbir şey üzülme sevgilim, kıyafetlerin hepsini hallettim, yeni eşortman takımları ve bütün eksiklerini aldım. Bilirsin Raşkom, seni en iyi ben bilirim, tek çıkarsız sana ben gelirim. Zamanında biraz benim elimi tutsaydın, insanlara kanmasaydın, şimdi bu kadar eksik kalmazdın. Her şey gelip geçer, yeter ki sabredelim, seni en kısa sürede oradan alacağım. Sabret, ben nasıl başardımsa. Yarım gelen bir mesaj kız kardeşim. Aleyküm selam. Murat abi hayırlı akşamlar, sağ olun kardeşlerim. Şakran kapalı kadın C11 koğuşuna bulunan bir tanem can parçam Fatma Melis Şatap. Işıkları sönmüş şehir gibiyim sensiz, ama sen geldiğinde her şey yine cıvıl cıvıl olacak. Sen hiç merak etme, kafana takma hiçbir şey. Sen önemlisin, sen değerlisin bizim için. Her şey bıraktığın gibi olacak diye söz vermiyorum. Çünkü sen geldiğinde her şey çok daha iyi, güzel olacak. Bir tanem güzel gönlüm, sana söz veriyorum. Öyle güzel günlerin olacak ki bu günleri hatırlamaya fırsat olmayacak. Geçen yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar'a ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Tüm mahkumları ailelerine kavuşturmayı nasip etsin Rabbim bir an önce. Seni çok seven can dostun Umut Sevingil Dodo. Aleyküm selam Umut kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Çınar. Aleykümselam Ali kardeşim. T1-15 koşuna atan aslan abim, can abim Muhammed Necmettin Varsak abim radyo başına. Abim benim, iyisindir inşallah. Vallahi yokluğun belli olur, en kısa zamanda çıkman dileğiyle. Başta sen ve kader birliği yaptığın tüm dostlarına selam olsun. Ne isteğin emrin olursa her zaman beklemekteyiz, kendine iyi bak abi. Allah senin kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Muhammed Varsak abim, ellerinden öpüyorum ben Ali Çınar abi. Bu arada Aşkın Dal kardeşim de çok selamları var. C5'te yatmakta olan Bünyamin ses kaydını şimdi ulaştı bana. Oradan sana ses kaydı atacağım. Dinlersin, buradan da birkaç bir şey diyeyim. Seni kırmak istemiyorum, seni çok seviyorum. Ben asla seni sırtından vurmam, ama ben de iyi değilim psikolojik olarak. Ses atacağım Şeyma'ya ya da yazacağım, dinle oku, seni her şeyden çok seviyorum, her şey güzel olacak şarkısını armağan ediyorum. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, bir sayfa daha açalım. Çok geç kalmadan kardeşlerimize de söz verdik ama Seneler şarkısını söylemeye çalışalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl gelip geçti bunca seneler, farkına varmadan bir rüya gibi

Bazen mutlu oldum, bazen dert küpü akıp akıp gitti deryalar gibi. Nasıl gelip geçti bunca seneler? Çok şeyler kaybetti.

yaşantım oldu. Bazen güldüm, bazen yandıkça yandım. Her günüm bir başka yaşantım oldu. Bazen güldüm, bazen yandıkça yandım. Nasıl gelip geçti bunca seneler? Ne çocukluk kaldı, ne de bir dünya. Nasıl gelip geçti bunca seneler? Ne çocukluk kaldı, ne de bir dünya. Neler getirdi bak gelen seneler. Ah, güneşi tutuldu kapkara dünyam. Nasıl gelip geçti

Çok şey kazandım, her günüm bir başka yaşantım oldu. Bazen güldüm, bazen yandıkça yandım. Süleyman kardeşim, Süleyman Üçer. Aha da sözümüzü yerine getirdik. Kabul buyursan da kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Tevçay, 7 koşulan Hamza Önay. Aleyküm selam Hamza kardeşim. Buradan Abidos kardeşlere seslenmek istiyorum. Öncelikle can kadar değerli olan abilerim Fırat Gökmen, Yunus Ersoy, Serdar Budak, Barat Kurtay, Sedat Bulut, Ramazan Yıldırım, Hakim Balkadir, Düstaş, can yoldaşlarım Ünal Yılmaz ve Şahin Bekten abime bin selam olsun. Sizleri seven Hamza Önay. Ben Tevşah 7 koşulan Hamza Önay. Öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Batan, Yusuf Bayram, Ramo birlikte Eyüp Sayan, Süryani Ramo, Cesur Ergün, Marco Koruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlara da selamlarım bakidir. Sizleri seven Hamza Önay. Selamünaleyküm liderin kralı Murat Bingöl abimiz. Estağfurullah kardeşlerim. Estağfurullah. Şakran, biz Şakran, Tevçay 7 koşulan Gürçeşmeli, Ünal Yılmaz ve Hamza Önay. Aleyküm selam Ünal ve Hamza kardeşlerim. Estağfurullah. Buradan kadın kafalda yatmakta olan sevdiklerimize seslenmek istiyoruz. Yağmur Yılmaz ve Eda Nur Diker, radyo başı. Sizi çok seviyoruz. Kendinizi üzmeyin hiçbir zaman. Allah'ın dediği olur. Elbet bir gün özgür yarınlarda kavuşacağız. Aynı koğuşta yatmakta olan Melike Baran ablamıza da bin selam olsun. Ben Teş C8'den Cesur Ergün, kadın kapalıda bulunan Ayşegül Ergon radyo başına. Telefona girdim, annem söyledi mektubun gelmedi daha, geldi mi cevap yazacağım hemen. Metin Işık Aydan güzel şarkısı armağan olsun tüm C14 koğuşuna. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Şikom, gözlerini çeksen de benden kalbime sen damlıyorsun, sen başımın dumanısın. Tiryakilini bitiremediğim sen, rüyalarım sen, bir türlü uyanmak istemediğim geçici değil, ebedidir bendeki sevgi. El üstünde değil, başımın üstündedir senin yerin, çok başkasın benim için, kıymetlim Murat abim. Şikoma kaderden sana kimse dokunmasın, şarkısını çalarsan sevinirim, sana da selamlar, iyi yayınlar abim, sağ olasın Ayşegül kardeşim. Ben B5'te yatmakta olan Çimentepe'li Ayşegül'ün kızı, A5'te olan Şükran teyzem. Ben kızınız Zeynep, aslanlarım benim. Sizde gurur duyuyorum. Sizin arkanızda aslanlar gibi kızınız var. Kafanız rahat olsun, gözünüz arkada kalmasın. Elbet bir gün demiyorum, bir gün elbet. O güneş bizlere de sözü söz var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizin için can alır can derim. Her daim arkanızdayım şimdi. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Gurbet kuşlarım. Bence altıdan Melisa sert atar. Huzur cambaz yağmur sevenler gece bir söz bırakmak istiyorum. Arkamızdan kuyu kazmanıza gerek yok. Önümüz zaten uçurum. Murat abim bizim için Murat Şampınar'dan Zalim şarkısını çalarsan seviniriz. Aydın Kapalı Cezaevi Ali Vardal kardeşime de bu şarkı gelsin. İyi yayınlar sağ olun. Aleykümselam kardeşlerim. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Ya kardeşler, Yusuf Kıvılcım, Yusuf kardeşim, kedi Yusuf. Vallahi şimdi monitöre bakınca ses kayıtlarının kaldığını gördüm ya. Hemen paylaşalım Yusuf kardeşimizin. Vallahi kusura bakma Yusuf, o da bizim eksiğimiz kardeşim benim. Hemen paylaşalım hepsini. O da bizim eksiğimiz. Kafamız yorgun kardeşim, ne yapalım? Bizde de suç yok ki. Yusuf, kedi Yusuf, Yusuf Kıvılcım, kardeşim benim, kusura bakma vallahi, bu bizim eksiğimiz, hakkını helal et. Normalde kesinlikle bu saate kadar kimsenin ses kaydını bırakmadığımız, sizler de biliyorsunuz. Vallahi kafamız yorgun. Şimdi monitörü açtım, öyle gördüm. Yusuf, kusurumuza bakma kardeşim benim. Selamlarınız da başım gözüm üstüne, aleyküm selam kardeşlerim. Ayrıca sağ olasın Müslüm kardeşim benim, sağ olasın. Hemen kaldığımız yerden devam. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen hemen açıktan Saddam Ömer Tunç. Aleykümselam Ömer kardeşim. A8 koğuşuna bulunan kardeşlerim Şahin Bingöl, Ahmet Akyol, Efecan Taş, Eşref Duman, Erhan Aydın, Eyüpcan Uçak, Cem Yüce, Doğan Koçan, Tugay Yerden, Vedat Budak, Ferhat Sarı, ismini sayamadım bu adı kardeşlere candan selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu değerli abi kardeşlere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm muro fena oldu maşallah. Allah nazardan korusun. Senin için de güzel oldu. İnşallah memnun bu hafta gelirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen'den Taner Çelik. Aleykümselam Taner kardeşim. A8 koğuşuna bulunan abilerim, kardeşlerim Şahin Bingöl, Ahmet Akyol, Efecan Taş, Eşref Duman, Erhan Aydın, Eyüpcan Uçak, Cem Yüce, Doğan Koçan, Tugay Erdem, Vedat Budak, Ferhat Sarı, ismini saymadım bu abi kardeşlere candan selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu değerli abi kardeşlere Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Nazom inşallah memnun bu hafta gelir. Sen de en kısa zamanda gel aşkım benim. Almış poşada oraya gitti. Çocukların sana çok selamları var. Annemin de aynı. Seni her daim seven namı der. Bu akşam çalan şarkılar senin ve oğlumun olsun ömrüm.
Ben A5 Koç'tan Bursalı Pervin Ay, parçam Sedef Nur Aşkıner ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile tedirgensiniz. Herkese kafa tuttum da bir sana yenildim. Gökhan Namlı, gönül yaram armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek Paşam, bizi sakın merak etme, biz iyiyiz, seni bekliyoruz. Nazom'un sana çok selamı var, haberin olsun. Dün mesajını attık, geç kaldık. Bugün Murat abi okur, seni seven namı der Murat. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve annenin olsun Paşam. Murat abi, ben Manisalı İbrahim Akar Gökhan Karakoç radyo başına. Evet, Gökhan Karakoç radyo başına. Abi tekrar evdekiler bizim evi arasın, numara silinmiş. Şakran kadın kapalı, C5'te olan annem Fatma Daş. Anne, telefon tamirde, hat okuma yeri bozulmuş. Ben iyiyim, merak etme, telefon hafta sonu alacağım anne. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de olan Emircan Ok, merhametsiz kalbinden öpüyorum. Bilirsin vazgeçemediğim tek zaafım sen. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Menemen kapalı yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Bu akşam çalan en güzel şarkılar sizin olsun, geceniz güzel olsun. Şakran T4 C5'te olan dünyam umudum Umut Akman, kalbi güzel adam, seninle iyi ki tanışmışım, bana tekrar güzel günler yaşattın, kalbimi yaralarımı iyileştirdin, iyi kötüyü sen öğrettin hayatım, senin sayende aydınlığa kavuştum, şimdi ise seninle kuracağımız yuvamızın anahtarlığını saklayarak hayal kuruyorum, beni hissettiğin, beklediğimi, sevdiğimi, bildiğini biliyorum. Ben güçlüyüm, yaşayacak yarınlarımız için güçlüyüm. Sen nerede olursan ol, ne olursan ol, hep seninim. Aslan parçam, seni deliler gibi herhalde seviyorum demek istemiş. Ama yarım gelen bir mesaj Umut kardeşim. Şakran T4 C5'te olan dünyam umutum Umut Akman, kalbi güzel adam, seninle iyi ki tanımışım, bana tekrar güzel günler yaşattın, kalbimi yaralarımı iyileştirdin, iyi kötüyü sen öğrettin, hayatım senin sayende aydınlığa kavuştu, şimdi ise seninle kuracağımız yuvamızın anahtarlığını saklayarak hayal kuruyorum, beni hissettiğini, beklediğimi, sevdiğimi, bildiğini biliyorum, ben güçlüyüm, yaşayacak yarınlarımız için güçlüyüm, sen nerede olursan ol, ne olursan ol, ben hep senin aslan parçam, seni deliler, bu da yarım gelen bir mesajımız. Ben B10 Koğuşu'dan tahliye olan Melisa Sönmez, canlarım güzelliklerim aleyhine Akyol Beyza Özkan Bilgenur Kavas Rukiye Prenses'e selam olsun. Ben B10 Koğuşu'ndan tahliye olan Melisa Sönmez, ben tahliye oldum, her gün aklım sizde, aklımdasınız canlarım. Özlem Yüksekdağ, Sinem Güngör, Saraç, Fatma, Çelik, Sima, Coşkun, gecenin ışığı size gelsin. Ben B10 Koğuşu'ndan tahliye olan Melisa Sönmez, aklım sizde kaldı, umarım iyisinizdir, benim yanımda olanlara çok selam olsun, Allah yanınızda olsun, dualarım sizinle. Aleyna, Sinem, Rukiye, Fatma, Şima, Özlem, Burcu, Beyza, Bilge, hakkınızı helal edin canlarım. Hemen sayfamı bir kez daha değiştireyim. Şakran B10 Koğuşu'ndan tahliye olan Melisa Sönmez ben. B10'dan Sinem Güngör, Saraç abla, Rukiye Prenses, Özlem Yüksekta, Fatma Çelik, Şima, Coşkun, Aleyna Akyol, Özcan Deniz, Aslan gibiyim şarkısı armağan olsun. Ben Şakran B10 Koğuşu'ndan tahliye olan Melisa Sönmez, B10'da olan Ceyda Kaya, verdiğin ifade... Herkes kalbinin ekmeğini yer, yaptıklarını duyduk, sabret, Allah büyük. Ben Şakran B10'dan tahliye olan Melisa Sönmez. Şakran kapalıda yatan koğuşunu bilmedim. Berkay Şener'in Panda Red mekan sahibi ben. Namı Eriş, selam olsun. Geçecek bu günler. Gözyaşını öptüğüm adam elbet bir gün. Ben Şakran B10'dan tahliye olan Melisa Sönmez, TK17 koğuşuna atmakta olan Ersin Yatkın radyo başına.
Recep hisselerin hepsini Erhan'la kendine aldı. Her şey sıfırdan başlamam gerek çıkınca. Ben Senem Şakran, T2B10'da yatan canım abim Çetin Gezek, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3B9'da yatan, öncelikle adaletini sağlayan Ceyhun dayı, abilerim, kardeşlerim İhsan, Kahraman, Umut, Arslan, Eren Aras, Berşan Polat, Seyto abi, Kaan Koray, Yusuf ve tüm koğuşa selam olsun. Allah sevdiklerinize kavuştursun. Selam olsun Çiko Burhan. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Murat abicim, ben Nurcan Güneş, T1'de yatmakta o...

bulunan Kerim Bakır kardeşime öncelikle sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Bugün telefonda sesi çok iyi geldi. O yüzden çok mutluyum kardeşim Kerim. En yakın zamanda seni aramızda görmek isteriz. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. T1B16'dan dün tahliye oldum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları şarkısı tüm koğuşa armağan olsun. Saygılarımla Burak Güvence. Aleyküm selam Burak kardeşim. Biz Dilan Del Demir ve Sude Nur Biniş, İzmir Şakran Kadın Kapalı'da yatan kardeşimiz Rojin Del Demir için Melike Şahin, Durma Yürüsene çalarsanız sevinirim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi, ben Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim radyo başına. Murat abi ben bundan sonra radyo yayını ben okuyacağım. Benim hatun durmuyor isteksiz Selinay. Gel. Gel kardeş, gel yapabiliyorsan gel Kur'an'ıma gel. Ben de hiç olmazsa bir hafta 10 gün dinleneyim. Selinay kardeşim, görüşürsen de ki Murat abi seni çağırıyormuş. Gelecek misin İzmir'e? Neredeyse artık kardeşimiz. Gelsin valla, razıyım. Benim hatun durmuyor isteksiz. Selinay'ım seni çok seviyorum. Anneannenle İstanbul'a geldik. Sen benim her şeyimsin. Sana para yatırdım. Bu arada kendine dikkat et sevgilim. Sensiz geçen bu günlerin bir anlamı yok. Benim için dört gözle seni bekliyorum sevgilim. Uygar Doğanay'dan Ahyar şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B11 koşulan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Öncelikle değerli aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz, Namıder Paşa. Akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Diftik, Hüseyin Polat, Barış Gezgin, Mehmet Canbay, Ferdi Toprak, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan derlerim Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız. Son olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Murat abi ben T4B11'de yatmakta olan Kemal Diftik. Aleykümselam Kemal kardeşim. Burada yatmakta olan abilerim Kerem Gezer Paşa, İsmet Cüneyt Deniz, Levent Ali Fincan, Ferdi Toprak, Avcı Erkuş, Cafer Topal, Kadir Doğanay, Barış Sezgin, Barış Taşkın oğlu geceye bir söz bırakıyorum. Allah bizi dostlarımızdan korusun. Biz düşmanlarımızla savaşırız Kemal Diftik. Murat abi ben C8'den Bahar Öztanık, Ersin Can, Menemen'de olan eniştemiz Zeki Kaya yani namı der doktor. Selamını aldık, bizden de sana çokça selam olsun. Ve Ecem'in bir tanesi olan eniştemiz Orhan İşmarcı'ya da çokça selamlar olsun. Bu mutluluk size çok yakışıyor canlar. Bahar annelerinden bu güzel çiftlere voltalar kısa, özlemim sana armağan olsun. Ben Şakran B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez, beni seven yanımda olan herkese dualar ediyorum. B10 koğuşuna Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima, Coşkun, Özlem, Yüksekdağ, Rukiye, Prenses, Sinem, Saraç, Aleyna Akyol, Yeşim abla. Allah yanınızda olsun, dualarım sizinle, bu günler geçecek. Murat abim C8'den Bahar Öztanık başta olmak üzere kan bağım olmazsa da can bağım olan kardeşim Ayşen Yaprak, Deha Zelvi, Seda Uyar, Burcu Salayman. Öyle yazılı Burcu Salayman. Burcu Güneş Salan, Döne Ergon ve benim için çok değerli olan canım kızım Rabia Gökdemir. Murat abim geceler Ayşen Yaprak sözüyle, şöyle diyeyim, gece Ayşen Yaprak'ın sözüyle bir söz, voltada attığımız her adım işlediğimiz günahların bedeli olsun. Bırakın herkes kötü bilsin, siz anı yaşayın. Bu canlara Uygar Doğanay'dan ateş ediyor, çalar mısın Murat abi? Ben C8'den Bahar Öztanık, B4 koğuşuna olan Ruşen Akyıldız ve Murteke'nin efsanesi Fatma Fidanlı canlarım. Bugün kontrolüm vardı. İyi, merak etmeyin, size haber gönderdim. Sizi çok seviyorum. Murat abi gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle bedelini ödediğimiz hayatın sefasını kimseye sürdürmeyiz. Murat abi bu canlara Latif Doğan'dan diyelim, sözüm söz. Şakran T4 C5'te olan Umut Akman, sen benim dayanağım, zorlandığımda sığındığım liman, benim güneşim, ayım, gecem, gündüzüm, bugünüm, yarınım, sen benim yüreğimin umarım, hayat seni benden almaz ömürlüğüm. T4 C5'te olan Umut Akman, yakışıklım, sen benim dayanağım, zorlandığımda sığındığım liman, benim güneşim, ayım, gecem, gündüzüm, bugünüm, yarınım, sen benim yüreğimsin, umarım hayat seni benden almaz ömürlüğüm. Bu gidişle aşkından şair olacağım galiba Umut. Yüzün gülüyorsa ne mutlu bana. Hiçbir yerde rahat bırakmayacağım seni.
Şakran T1'de bulunan babamız aşkın özbaylara sabır tıpkı oruç gibidir. Nasıl ki orucun uzun açlığını tek lokmada dindiren Allah bu uzun bekleyişin sonundaki kavuşmayla da tüm bu kederi bitirecektir. Bekleyiş ne kadar uzun ve zor olursa da bitme mahkumdur. O günü elinde sonunda gelecek. Allah hepinize peygamber sabrı versin. Selamun aleyküm abi. Kardelen ben. Aleyküm selam kardeşim. Üçnoğlu'da yatmakta olan Mert Aluçluoğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluçluoğlu radyo başına. Kocam gözümün nuru, seni çok özledim. Sana sarılmayı, seninle şakalaşmayı, seninle yaşamayı özledim be Mert'im. Çok zor sensiz devam etmek, çok zor biliyorum. Ama bu günler geçecek ve bir daha asla ayrı kalmayacağız. Benim senden başka kimsem yok. Sen benim ailem, hayatım, her şeyimsin. Seni bekliyorum Mert'im. Seni bekliyorum. Bıraktığın yerde aynı şekilde bekliyorum ve bir gün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçluoğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Otrak, Dibek Başılı Kaan, Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzcan Akbey, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de şöyle gece Savaş Aktaş abimin sözünü bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşürür. T1B9 koşunu olan canım sevgilim Polatcan Aslan. Bugünlerde geçecek. Her şeyi atlattığımız gibi bunu da atlatacağız. Seni çok seviyorum ve çok özlerim. En yakın zamanda beraber olacağız sevdiğim EK. Murat abi ben Kardelen, Üçnoğlu'da yatan Mert Aluçluoğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluçluoğlu radyo başına. Gözümün nuru güzel gözlü kocam. Ayrı kaldığımız son sayılı zamanlar olsun bugünler. Seni çok seviyorum ömrüm. Şunu bil ki bu hayatta seni benden koparacak hiçbir engel yok. Rabbim bizi en kısa sürede kavuştursun. Kardeşin bir gün kapıyı çalıp geleceksin diye kapıda hep senin yolunu gözlüyor ve sen en kısa sürede geleceksin. Seni oradan almaya geleceğiz en kısa sürede inşallah seni. Şakran'da yatan Berat Kurtay. 11 gündür ömrümden ömür gitti. Aklım sendeydi. Delirecektim. Hücredesin diye. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum aşkım kocam. Berat Kurtay, seni çok seviyorum. Çok özledim. Yarın görüş var ya, ara beni mutlaka. Bekliyorum sevgilim. Tartışmak istemiyorum. Özledim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B8'den Genco Yavuz. Aleykümselam Genco. Sağ ol kardeşim benim. Kardeşim Azat Yavuz'a Hozan Hamit'ten Velata Gurbet'e gelsin. Azom bir haftan kaldı. Hacı abi işini halletmiş. Kadir üstünde, Ruhat üstünde. Koğuşuna selam olsun. Seni seven abim Ballıkuyu'dan Ramecan. Beni tanıyanlara bin selam olsun. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Yanımda olmanı istiyorum Berat. Artık gelmen için çok dua ediyorum. Rabbim kabul etsin. Bakın ben dün attığım mesajları tekrar attım size ama dün atılanlar okunmadı. Biz buradan sevdiklerimize ulaşmak istiyoruz. Lütfen okur musunuz? İyi geceler sevgilim. Kız kardeş, dün gece yayınlar gitti. Bizlik bir şey yoktu. İnternetler gidince yayınımız kapandı. Ama bugün 7.30'dan 8'i çeyrek geçeye kadar dünden kalan mesajlarınız da dahil olmak üzere hepsini okudum kız kardeş. Ben emin olun. Hakkaniyet konusunda hepinizden, herkesten daha hassasım. Çünkü niye? Vebali var bu iş. O yüzden gönlün rahat olsun kız kardeşim. Yaprak Çarakırı radyo başına. Minoş'tan Cevher'den Özelim şarkısı. Murat abi ben Ceyhun Batur. Eşim Gamze Batur radyo başına. Beni çok kırıyorsun ama seni anlıyorum. Neyse az kaldı, çıkacağım. Seni sevmek boynumun borcu. Hayatımla bile bunu ödetirim kocan. Hayatımla bile bunu öderim kocan Ceyhun Batur. T1C9'daki sevdiğime iyi geceler ömrüm. Bu gece gönlünce rahat rahat uyu. Sen oradan aldığında çok işin olacak bizimle. Hiçbir şeye üzülme sakın. Seni canından çok seviyorum. Çocuklar çok iyi. Merak etme, seni bekliyorum ve seni her şeyden çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abi vallahi bu gece söyleyecek bir sözüm yok aslında. Ama çalarsan benim için Müslüm Gürses'ten Her Şey Gönlünce Olsun şarkısını çalar mısın? Eğer çalarsan sevinirim. Her şey hepimizin gönlünce olması dileğiyle. Ayrıca sana da iyi yayınlar Murat Bingöl abim. Allah'a emanetsin Sait Faik Ölçen. Evet,
Murat abi selamünaleyküm. Ben Tevşi A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Ben artık insanların söylediklerine değil, sustuklarında yaptıklarına bakıyorum. Çünkü sözler artık anlık karakter ise uzun ömürlüdür. Bir insanın gerçek yüzünü görmek için ona güç verin. Kim olduğunu mutlaka gösterin. O yüzden kimseye kızmıyorum. Sadece gördüğümü bir daha unutmuyorum. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi ben T3 A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Hayatta en büyük güç herkese haddini bildirmek değil. Kimin ne yaptığını bilip buna rağmen kendi yolunda sapmamaktır. Çünkü insanı büyüten şey kazandığı savaşlar değil, girmeye tenezzül etmediği savaşlardır. Bazı cevaplar kelimelerle değil, mesafeyle verilir ve bazı insanlar hayatından çıktığında aslında hayatın düzene girer. Çapa Hakan Ecerel. Murat abicim ben evin satır T3 A20 Koğuş'una bulunan Nefesim Ersin satırım. Rica etsem radyo başına gelebilir mi? Evet Ersin satır kardeşim. Bir tanem benim. Gülüşünü, sesini, bana bakışını ve yanındayken hissettiğim o huzuru çok özledim. Sen benim için sadece sevdiğim biri değil, kalbimin kendine en huzurlu hissettiği yer gibisin. Bir gün bu özlem bitecek ve sana sımsıkı sarıldığımda bütün bekleyişlerin buna değdiğini anlayacağım. Seni çok seviyorum, her şeyimsin benim. Sana da kolay gelsin Murat abicim. Evin satır, sağ ol kardeşim benim. Murat abim, ben hemen C5'ten Kemal Uluç'a sesleniyorum. Sana zahmet, radyo başına çağırtır mısın? Evet, Kemal Uluç kardeşim. Kemom, dünyam, her şeyim, seni çok özledim, sevdiğim. Yarın ben sabah 9'da aramışsın. Yarın 9'da arar mısın yarim? Yarın sabah beni 9'da arar mısın yarim? Yarın sabah 9'da telefonunu bekleyeceğim, kurban oldum. Bu hayatta her şeyi öğrendim sanıyordum. Meğersem hiçbir şey bilmiyormuşum. İnsanın sevdiğini özlemenin ne olduğunu, ben seni çok özlüyorum Kemom. Aklımdan bir dakika bile çıkmıyorsun canısı. Seni çok seviyorum. Yarın sabah ara bela. Ben hemen C5'te atan Kemal Uluş namı der belalım. Sevdiğim insan yere göğe sığmazmış ama sen benim küçük kalbimde en güzel köşesindesin. Yalan dünyada tek gerçeğim. Sevdalım yarın kurban olsun sana Kemal. Yarın sabah 9'da ara olur mu? Sesinle uyanayım. Günüm güzel geçsin, huzur bulayım seninle. Kendime geleyim, güneşim doğsun Kemal'im. Kendine çok iyi bak olur mu? Çavraşamınız, seni Rabbime emanet ediyorum. Tez zamanda bizi kavuştursun. Murat abi iyi yayınlar. Ben Dilara. Ben hemen T tipinde atmakta olan gelinciğim. Savaş Çakır, çok özlüyorum ben seni. Sanki sen gittin, dünya durdu. Sanki ya da bir rüyadan uyanmış gibi. Sen de beni özlüyorsundur inşallah. Cezaevini aradım. C11'de misin? Çok isterdim görüşüne gelebilmeyi. Gelemezsem, göremezsem de seni bekliyorum. Kalbim, aklım ve ben senindeyim. Kararına saygım var. Ben Pınar'la da konuştum. Anlatır sana zaten. Kendine iyi bak. Aç bırakma kendini. Sana olan sevgimi ve ne demiş kardeş? Aidiyetimi bir gün bile bitmedi. Zaten yarım gelen bir mesaj kardeşimize. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Mert Kılıç Aslan. Şakran 1. kurumda bulunan abi kardeşlerim, B9 koğuşuna bulunan canım kardeşim Toprak Çeli'ye selam olsun. Polatcan Aslan abim, Şahin Aslan, B8 koğuşuna bulunan dostum Berkecan Çalışkan, B7 koğuşuna bulunan dostum Emirhan Akdeniz, Baran Yağmur abim, Fırat Korkmaz dostum Yıldırım, Bozda Salih Bozda, T3 kurumunda bulunan dayım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, abim T3 kurumunda bulunan abim Efe Uz, yarım gelen bir mesajımız kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ferhat Kurt. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Birbirinden değerli dost abi kardeşlerim Mustafa Yıldırım, Ali Aksoy, Murat Yıldırım, Çektar Bakır, Serkan Kaya Doğan, Düz Taban, Ferhat Tekeli, Bülent Aslan, Cebrail Aslan kardeşlerim Ekrem Birlik ve ailesine, şerefiyle yatan herkese selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Şakran Kapalı Cezaevi T218 koğuşundaki canım eşim Özdemir'im, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz, doğum günün kutlu olsun, Teko Seko'dan yaşama sebebimsin, armağan olsun. Murat abi kolay gelsin, ben Şakran Kadın Kapalı B1'den Reyhan Özler, buradan canlarıma selam göndermek istiyorum. Ayla Tuncay, Yaren Serpil Sak, Sedef Abla Aycan Kabayel, Sıla Bölgebaşı, Zeynep Sak, Gülçin Cebeci, elbet bir gün canlar sizleri çok seviyorum. Sedef abla
istediğini yapamadım, ulaşamadım, bilgin olsun. Sağ ol kız kardeşim. Bir şarkı.

son mesajlarımızı paylaşalım, müsaade isteyelim. Kolay gelsin Murat abi. Ben şakran kadın kafalı B1'den tahliye olan Reyhan Özler, sağ ol kız kardeşim. Buradan B1'deki herkese selam göndermek istiyorum. Anca telefonumu aldım, sizleri çok seviyorum. Elbet bir gün canlar. Yarenim seni çok seviyorum. Çok özledim seni. Dışarıda bekliyorum. Seni unutuldu sen diyelim. Unutuldun sanma. Benden canlarıma Selda Bağcan'dan mapsanelere güneş doğmuyor. Armağan olsun. Murat abim, ben B1 koğuşundan tahliye olan Reyhan Özler, buradan Ayla, Tuncay, Yaren, Serpil, Sak, Zeynep, Sak selam göndermek istiyorum. Sizleri çok özledim canlar, elbet bir gün sizleri bekliyorum. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Evet, son bu mesajlarımızı da okuyalım. Murat abi kolay.

Gelsin, sağ ol kardeşim. Ben B1'den tahliye olan Reyhan Özler, buradan B1'de olan Zeynep Sak ablama selam göndermek istiyorum. Ablam, 25 Ağustos'ta son 6 gün kaldı. 6 gün sonra Allah'ın izniyle oturacağız özgür günlerde. Sizleri çok seviyorum. Murat abi, ben B1'den tahliye olan Reyhan Özler, Ayloş'um. Seni çok özledim ablam. Elbet bir gün inşallah. 23 Ekim'de beraberiz Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum. SMS'ten bu kadar kardeşlerim. Hemen Sait kardeşimin de mesajını okuyayım. Murat abim, Şakran T1 B14'te yatan canım sevgilim Sait Çelik. Canım, bugün aramadın. Umarım bir sorun yoktur. Aklım sende. Yarın bana kesinlikle ulaş. Seni seviyorum sevgilim. Çalan bütün güzel şarkılar sana gelsin. Ben Şakran T2'den Muhammed Yüzbaş. Altı koğuşuna bulunan Diyarbakırlı dostum Doğanay Devrim ve Sökeli Keko dayımıza selam ederim. Güneş elbet bir gün bizim için de doğacak. Diyarbakırlı Doğanay Devrim'e Kenan Arslan'dan Gelir Gelir şarkısı armağan ediyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Sayfaları bir daha yenileyim. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Evet. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. İnşallah Rabbim hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. Abi kardeş, abla, kız kardeşlerim. Yarın Rabbim nasip ederse inşallah yine aynı saatte huzurda olmanın duasıyla. Bu kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Sizleri Allah için çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

gecelerde. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

0: temize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Burası